aynı anda azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemeliyiz.

0: aynı anda azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek
1: ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece. Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 23, Karaman 20, Kayseri 19, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 24 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 21 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 18, Bayburt 15, Çorum 21, Giresun 20, Gümüşhane 18, Ordu 20, Rize 20, Samsun 20, Sinop 21, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 17 derece, Ardahan 13, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 21, Erzurum 12, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 24 derece, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 23, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Karayollarında son durum.
2: Karayolları tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Bugünkü hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısıyla Bursa, Bilecik, Antalya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 24 Mayıs Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kastamonu, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Hakikat Ezgileri başlıyor. Değerli dinleyiciler, bugün 22 Mayıs Cuma günü saat 14.20'de Hakikat Ezgileri her zamanki saatinde sizlerle birlikteyiz. Yayın ekibi olarak hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Yine bugün türkülerle, ilahilerle doyacağınız bir program yine hazırladık. Yine bir konuk sanatçımız stüdyomuzda var. Ondan sadece ilahiler dinleyeceğiz, repertuarını inceledik. Hemen değerli konuğumla sizi tanıştırayım istiyorum. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ beyefendiler. Bugün stüdyomuzda Hüseyin Hocam, mesleği arkadaşım, aynı zamanda iyi bir müzisyen. Hocam diyorum, hakikaten gerek enstrüman kullanımında gerek sesiyle iyi bir üstad kendisi. Sevgili kardeşim Hüseyin Hocam, hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Eyvallah Hamit Hocam, çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: Buralara kadar zahmet ettik, seni yorduk, çok teşekkür ederiz.
2: Mutlu olduk bizi burada.
1: Bu güzel sesini dinleyicilerimize buluşturma nezaketinden ötürü çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
1: Umarım sağlık ve afiyetin yerindedir.
2: 10 numarayız, çok iyiyiz.
1: Allah
2: çok
1: iyilikler versin.
2: Allah iyilik, güzellik hepimize nasip etsin. Çok iyiyiz, sağlığımız yerinde, elimizden geldiğince işte böyle müzikle, musikiyle uğraşmaya çalışıyoruz.
1: Allah daim eylesin. Hocam, eserle başlayalım, bir icranızla başlayalım. Daha sonra da yine sohbetle devam edeceğiz. Sırada Uşak makamında bir ilahi görüyorum.
2: Evet.
1: Güftesi İsa Mahvi Efendi'ye ait olan bir eser. Dü cihanın mefhari enbiyalar serveri, aşkınla ben müşteri koymasam canu seyri diye başlayan sözleri var.
2: Evet.
1: Sizi dinleyelim orkestrayla, daha sonra sohbetlerimizi edeceğiz.
2: Tabii ki.

0: Sevgili Hüseyin Hocam, yüreğine sağlık. Çok güzel bir eser seslendirdin. Sözleri de kendisi de çok mana taşıyan bir ilahiydi. Malumun Osmanlıca Türkçesiyle yazılmış olan bu eser, dinleyicilerimiz belki bunu tam anlayamamış olabilirler sözlerin Osmanlıca olması sebebiyle. Bilgilendirmek amacıyla burada bu ilahide tam olarak ne anlatılmak isteniyor?
1: Şimdi bu ilahide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir övgü var. Dü cihanın mefhari, iki cihanın da efendisi olarak her iki alemin övünç kaynağı, iftihar kaynağı vesilesi anlamına gelen bir tamlamayla başlıyor burada. Dü cihanın mefhari diye. Enbiyalar serveri ise tasavvuf edebiyatında enbiyalar serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılan bir tabir. Yani enbiyalar serveri bütün peygamberlerin lideri, başı manasında bu şekilde çok güzel bestelenmiş bir ilahi biz de seslendirmeye çalıştık.
0: Güzel bir eserdi. Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
1: Çok güzel bir eser. Gerçekten güzel.
0: Biraz da dinleyicilerimize kendinden de bahseder misin? Hüseyin Kubilay Öztuğ kimdir?
1: Efendim ben Konyalıyım. Konya'da doğduk, büyüdük. Lise yıllarında müzikle tanıştık. Burhan hocamız vardı, Cengiz hocamız vardı. Bunlar Konya'da bilinen insanlar, bilinen simalar. Bu insanlardan ders aldık, sağ olsunlar. Konya Musiki Cemiyeti'ne oraya devam ettim. Tasavvuf müziği konusunda da Konya Musiki Cemiyeti'nde tasavvuf müziği de gösteren abilerimiz vardı. Birçok insan bize yardımcı oldu, sağ olsunlar. Sonra bizi konservatuara teşvik ettiler. Konservatuar sınavına girdim 2000 yılında. Kazandım. Konservatuarda da çok değerli hocalarımız oldu. Güldeniz Ekmen hocamız hem müdürüydü hem hocasıydı oraya. Murat Bağdatlı hocam vardı. Bolkar hoca vardı. Bunlar hepsi konservatuar mezunu. Sağ olsunlar hepsinin bizde emeği var. Biz de elimizin dilimizin döndüğü kadar bu işi becerebildiğimiz ölçüde beceriyoruz. Bizim de şimdi öğrencilerimiz var. Ben keman çalıyorum. Kanun, utla uğraşıyorum. Repertuar ses konusunda da konservatuarda da şimdi derse giriyorum. Biz de elimizden geldiği kadar hocalarımızın bize öğrettiklerini öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz.
0: Konservatuar mezuniyetinden sonra nereye başladın?
1: Konservatuar mezuniyetinden sonra 2 sene kadar boşta kaldıktan sonra Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı Diyarbakır Türk Müzik Korosu'nu kazandım. Diyarbakır TRT Radyosu'nda da haftada 2 gün programımız oluyordu. Sanat müziği, halk müziği olarak orada seslendiriyorduk. Diyarbakır'da 11 sene kaldım. 2017 yılında Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu'na tayin çıktı. 2017'den beri de burada siz değerli arkadaşlarımızla, değerli şeflerimizle beraber mesaimizi yapıyoruz yani.
0: Yine ilahilerle devam edelim. İkinci seslendireceğin ilahiye bakıyorum. Tevhid etsin dilimiz illallahu diyerek başlıyor. Güftenin tamamına baktığımızda genel olarak neyi tavsiye ediyor ve neyi anlatmak istiyor? Ona dair de kısa bir bilgi verebilir misin?
1: Tevhid Allah'ın varlığını birliğini kabul etmektir. Yani İslam'ın kapısıdır aslında tevhid. Tevhid la ilahe illallah'ın başıdır. Tevhid olmadan zaten dinimize girişimizi yapamayız yani. Tevhid Allah'ın varlığını eşsizliğine inanmak, onun zatına bağlanmak, onun sıfatlarını kabul etmek. Tevhid sözü bizi kötülüklerden, yalandan, riyadan, haramdan alıkoyan bir inanç şeklidir. Tevhid insanın kalbini de paklar.
0: Şimdi şunu söyleyelim o zaman. Dinleyeceğiniz ilahide genel ağırlıkta la ilahe illallah kelimesinin çok kullanılması gerektiğini, devamlı bunlarla hal olmak gerektiğini, bunu demenin sonucunda cennet kapısının açılacağını, manevi haller, ihtimaller dahilinde olabileceğine dair birçok telkinde bulunuyor.
1: Evet, tevhid imanın tapusudur. Cehennem ateşinden insanı alıkoyar. Tevhid bütün kötülüklerden insanı alıkoyar.
0: Peki seni dinliyoruz sevgili Hüseyin'ciğim.
1: Eyvallah.

Evet değerli dinleyiciler, Hüseyin Kubilay Öztuğ'dan bir ilahi dinlediniz. Tevhid etsin dilimiz illallahu diyerek başlayan bir ilahiydi. Tekrar Hüseyin'ciğim.

Aslı Sefin Selimi var, aşık. Rahmet olsun ona da. Onun eseri var. Kevser Irmağında Saki Olan diye başlayan bir türkü, irfan türküsü seslendireceğim. Umarım dinleyicilerimiz de beğenirler diye ümit ediyorum efendim.

0: Evet, Bendeniz'den de bir irfan türküsü dinlediniz.
1: Hocam,
0: bir Sivas
1: ağzına sağlık, çok güzel oldu.
0: Türküsüydü. Evet. Çok teşekkür ederim Hüseyin Hocam. Seninle program keyifli gidiyor. Hem tasavvufa dair sohbetler ediyoruz hem de karşılıklı bir türkü ve ilahiler seslendirmiş oluyoruz. Hakikat Ezgileri tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki program konuğum Hüseyin Kubilay Öztuğ, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı sevgili Hüseyin Kubilay'la devam ediyoruz. Hüseyin Hocam, bir iki tasavvufi sorular var. Onlardan sormak istiyorum müsaaden olursa.
1: Sağ olun, buyurun.
0: Okuduğumuz ilahilerin bir kısmında bazı yerlerinde hu kelimesine denk geliyoruz. Tasavvufta hu tam olarak neyi ifade ediyor? Esma-ül Hüsna'da hu var mıdır? Dinleyicilerimiz en azından ilahilerde denk geldiklerinde, içerisinde hu beyanı duyduklarında, sözü duyduklarında burada şair, güfteyi yazarı tam olarak ne anlatmak istediğini kısaca özetleyebilirsen sevinirim.
1: Hocam, şimdi hu, hay gibi lafızlar ilahilerde çok geçer. Benim bakış açıma göre hu, Esma-ül Hüsna'nın en kalbi lafzıdır. Şimdi bize hayat veren Cenab-ı Allah. Aldığımız her nefesi ona borçluyuz. Nefesimizi alıyoruz, veriyoruz. Cenab-ı Hakk'a borçluyuz bunu. Bu hu içeriden nefesi veriyor ya hocam. Hu, hay, bunlar bize verdiğin nefese elhamdülillah, biz kabul edersen bu nefesi senin için yoluna feda ederiz manasındadır. Çünkü o kalpten gelendir, yürekten gelen bir nefestir hu ve hay lafızları. Onun için hu ve hay lafzı Cenab-ı Allah'ın, halk arasında da çok kullanılır. Hu ve hay lafızları Cenab-ı Allah'ın isimlerindendir yani.
0: Çok teşekkür ederim açıklayıcı bilgilerin için. Yine bir ilahiyle devam edelim hocam. Sizden dinleyelim. Bu arada değerli dinleyiciler, stüdyomuzda bir orkestramız var. 4-5 sazdan oluşan. Onlara da çok teşekkür ediyorum şahsınızda. Güzel bir sound çıkarıyorlar. Yine de rejide bulunan sevgili yönetmenim Emine Karaaslan'a da teşekkür ediyorum. Bütün kahrımızı ve derdimizi çekmiş oluyor kendileri. Hüseyin Hocam, ne seslendireceksiniz ilahi olarak? Bakıyorum. Yine bir ilahi var. Güftesini okuyarak dinleyicilerimize anons
1: hocam,
0: eder misin?
1: Bu eserle alakalı bir anım var. Onu da anlatmak istiyorum müsaade ederseniz.
0: O zaman okuyuştan sonra anlatalım.
1: Peki.
0: Sizi dinliyoruz efendim.
1: Evet, sağ olun.

0: Nice ağlamaya etmeyen feryat. Giriftarı aşkın bir nevasiye. Leyli'nindir Mecnun şirinin Ferhat. Ben de Şeyh Nigar'ın müptelasiyim. Neylerem dünyayı, neylerem malı. Neylerem Kaşmir'i, neylerem şalı. Ben divane oldum aşkın pamali. Server-i Huba'nın bir gedasiye. Evet, ne güzel söylemiş.
1: Kime ait Şeyh Hocam bu güftesi?
0: Hocam, Amasyalı Şeyh Nigari Hazretleri var. Onun güftesi. Çok güzel bir beste. Bestekarı meçhul. Şimdi bununla alakalı bir hatıram var. Eğer müsaade ederseniz
1: tabii, onu birinci bölümde
0: de söylemiştim. Bir program vesilesiyle Amasya'ya gittik. Amasya'da ben tasavvuf müziği konseri vereceğim. Solo olarak. Hani biz gittiğimiz illerde böyle şehrin böyle bilindik bir simasının şiiri, bestesi varsa ondan da okuruz. Hani gittiğimiz insanlara bir saygı, bir güzellik olsun diye.
1: Nezaketen.
0: Nezaketen. Bir türküsü varsa, şey varsa. Hani biz de buraya geldik. Siz bizi misafir ettiniz. Biz de bu eseri size armağan edelim. Babında bunu okuruz. Şeyh Nigar'ın Amasya'lı olduğunu duydum. Otele yerleştik. Dedim ki ben mübarek kabrini bir ziyaret edeyim dedim ya. Bulabilirsem nereden bulacağım falan. Ya dedim bulurunuz hocam, Amasya çok büyük bir şehir değil. Burada bir yerdedir yani. Şeye girdim. Lobideki hanımefendi vardı bir tane. Dedim ki abicim böyle böyle ben Şeyh Nigar'ın kabrini ziyaret edeceğim. Nerede bir tarif etsen yeri biliyorum. Abi burası abi karşıda dedi. Nasıl dedim ya.
1: Otelin karşısında.
0: Ben otelin karşısında burası dedim.
1: Tevafuk olmuş evet.
0: Evet, tevafuk oldu. Yani hemen otelle karşı karşıyaymış. Çok duygulandım. Çok güzel oldu. Gittik bir dua ettik. Allah kabul etsin. Yani böyle güzel bir hatıramız oldu. Eser de çok güzel bir eserdir.
1: Evet, biz ben de çok beğenerek dinledim.
0: Elimizden geldiği kadar okumaya çalıştık yani.
1: Yüreğine sağlık hocam. Evet, çok hocam. Teşekkür ediyoruz. Yine ilahilerle devam edelim hocam.
0: Evet.
1: Sırada bir rast ilahi görüyorum. Ey aşıkı dildade gel nüş edelim bade diyor sözlerinde de. Bunu da seslendirdikten sonra buna dair sohbet etmiş olalım, olur
0: tamam,
1: mu?
0: Tamam, nasıl istersen.
1: Sizi dinliyoruz.
0: Eyvallah. Efendim.

0: Hakikat Ezgileri tüm hızıyla devam ediyor. Değerli dinleyiciler, bu haftaki program konuğum Hüseyin Kubilay Öztuğ'dan bir ilahi dinlediniz rast makamında. Ey aşıkı dildade, gel nuş edelim bade. Bir bade gerek ama kıl içile mevade. Malum sözlerde Hüseyin Hocam, Osmanlı Türkçesiyle olunca telaffuzu da bazen zorlaşıveriyor. Okurken daha da zorlaşır herhalde. Konuşurken, okurken daha da zor oluyor.
1: Melodiyle birleşince güzel oluyor.
0: Hocam, kendinizden bahsederken biraz o konuya da aslında kısmen değindiniz ama ben o soruyu da sormak istiyorum size. Sanatçılığın başlangıcında taklit etmek esastır derler. Evet. Daha sonra da zaman kendine ait kabiliyetleri ve kendisini ortaya çıkarıyor sanatçının, malum. Artık kendi duygularını, kendi sanat
1: tarzını
0: kullanıyor. Buna baktığımız zaman sizin başlangıç sürecinizde ustanız oldu mu? Örnek aldığınız bir usta sanatçı oldu mu? Ve usta çıraklık ilişkisi için bir tasavvuf sanatçısı olarak ne dersiniz?
1: Yani aslında tasavvuf değil, bütün Türk müziğinin, halk müziğinde de geçerli bu, Türk sanat müziğinde de geçerli, tasavvuf müziği için de geçerli. Usta çırak ilişkisi hep vardır yani. Şimdi usta çırak ilişkisi dediği zaman hep böyle bilindik, tanıdık isimler akla gelir ama yani ismi bilinmeyen nice üstadlar vardır burada. Mesela bizim Konya'da Mehmet Gönülal diye bir abimiz vardı. Mehmet Gönülal abimiz sağ olsun bizlere yardımcı oldu. Cengiz Göçmen hocamız var mesela, yardımcı oldu bize burada. Aylerol abimiz var tasavvuf konusunda. Mehmet Bildik hocamız vardı, Ömer abi vardı, Yıldırım abi vardı. Yani çok kişiden feyz aldık, feyzlendik, faydalandık. Bunlar sizin de buyurduğunuz gibi müzik temelini oluşturduktan sonra sizin üstünüze koymanız gereken yolunuzu belirliyor. Yani ders aldığınız insanın tavrını, üslubunu ister istemez alıyorsunuz. Çünkü müzik taklitle başlıyor gerçekten. Yani kimi dinlerseniz onun gibi davranmaya başlıyorsunuz. Hatta giyim tarzı bile, işte şimdi çocuklar falan görüyoruz, gitar çalıyor mesela. Gitar da çok güzel bir alet, burada kötülemek için söylemiyorum. İşte gitar çalan sevdiği insan dövmeliyse mesela, o da dövme yaptırmak istiyor yani. Bu bir özenti yani. Özeniyor ona yani.
0: Evet, evet.
1: Veya işte halk müziği dinliyorsa işte bir yelek cepken takıyor mesela, köstekli saat takıyor falan. Öyle insanlar var yani. Bu özenti sonra ustasına benzemek istediği için, yani onun gibi okumak istiyor, onun gibi de davranmak da istiyor tabii. Bu birleşince böyle güzel bir yolda ilerliyor yani. Usta çırak ilişkisi Türk müziğinde çok önemlidir. Türk müziği derken hepsini katıyorum yani. Tasavvuf, halk müziği, Türk müziği, hepsi içinde yani.
0: Yeni genç kuşaklar içinde bunun önemli olduğunu.
1: Tabii çok önemli.
0: Bu desturu bilincinde hareket etmelerini
1: yani
0: tavsiye ediyoruz.
1: Yani ben şimdi mesela Konya'da beni dinleyen kardeşlerimiz vardır. İşte hafızlık merkezinde çocuklar var, geliyorlar. Onlara da gösteriyoruz mesela. Ne bileyim, normal lisedeki çocuklar, talebeler de geliyor. Birçok öğrencim var benim, keman olarak, ses olarak gösteriyorum çocuklara. Benim yaptığım gibi yapmaya çalışıyorlar.
0: Bizim bu arada oradan da biraz sual edeyim. Şu an bir müzik merkezinde hocalık da yapıyorsunuz. Evet. Oradan da bahsetmekte bir sakınca yoksa, tam olarak yeri ve ismi nedir?
1: Konya'da Eren Müzik diye bir yer var. 30 yıllık bir birikimi olan kurum. Burada buranın işletmecisi, sahibi de çok değerli bir insan. Dediğim gibi benim konservatuara hazırlanırken de hocam zaten, Cengiz Hocam. Çok değerli bir insandır. Konya'da birçok insan bilir zaten.
0: Siz orada da aynı zamanda eğitmenlik yapıyorsunuz.
1: Eğitmenlik yapıyoruz.
0: Keman dersi veriyorsunuz.
1: Keman
0: başka?
1: Ud dersi de veriyorum. Ses dersi veriyorum orada.
0: Yeterli herhalde. Hüseyin Hocam maşallah.
1: Yeter.
0: Yine bir ilahiyle devam edelim. Bu sorduğum sorunun, usta çırak ilişkisini daha sonra farklı bir yönüyle de soru final yapacağız.
1: Tamam hocam.
0: Hakikat Ezgilerinde sonuna geliyoruz. Aslında da zamanımız 40 dakika ve çok hızlı akıyor.
1: Evet.
0: Sırada bir ilahi daha görüyorum hocam. Onu da siz anons eder misiniz? Size zahmet olmazsa.
1: Derman arardım derdime. Evet. Derdim bana derman imiş. Bürhan sorardım aslıma. Aslım bana bürhan imiş. Bu da Niyazi Mısri'nin. Niyazi Mısri mübarek çok tasavvuf müziğinde çok ayrı bir yerdedir. Birçok güftesi ilahi olarak bestelenmiştir. İnanılmaz derin manaları vardır. Yani şu bile baksana hocam. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Tabi derdinin derman olduğunu anlayabilecek o kemaliyete ermek de hepimiz öyle. Yani biz başımıza bir şey geldiği zaman hemen veryansını ediveriyoruz ama bazen de dertler işte
0: derman
1: oluyor değil mi?
0: Sizi dinleyelim hocam.
1: Eyvallah, sağ olun.

0: Evet, değerli dinleyiciler, Hüseyin Kubilay Öztuğ'dan Bir İlahi dinledik. Malum programımızın da sonuna geliverdik. Son bir sorum kaldı. Usta çırak ilişkisinin önemiyetine bahsettin.
1: Evet.
0: Ama aynı zamanda ilahilerde ve tasavvufta hep şunu görüyoruz. Mürşid-i Kamil'e bağlanmak gerektiğini vurgulayan ilahiler ve sözler var. Bu da onunla aslında bir paralel düşünüldüğün zaman sanat içinde usta çırak ilişkisi lazım geldiğini düşünüyorum. İlahilerde de beyan ettiği gibi kişinin tasavvufa yönlenmesi durumunda da bir mürşid-i kamil tercihinde bulunması gerektiğini vurgusu var ilahilerde. Buna dair de görüşünüzü beyan edebilir misiniz?
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordun gene. Şimdi bütün uğraşılarda müzik, doktorlukta bile böyle aslında. Şimdi mesela insan doktor oluyor, uzmanlığını almadan önce işte ameliyata çıkıyor mesela. Ameliyatta bile femi muslim vardır. Yani güzel, doğru, usta çırak ilişkisi, profesör, hocası nasıl tutacağını, ne yapacağını orada gösterir. Doktor da orada öğreniyor. Kitaptan öğrenmiyor bunu. Orada bile mürşidi kamil de hak yolunda herkesin yeteneği, kabiliyeti, maneviyatı bir değil. Bunu ölçen bir alet yok tabii ki. Ama biz daha ilmen ve daha temiz kalpli olduğuna inandığımız kişileri bulup, tabii bu konuda da çok dikkatli olmak lazım. Yani burası da çok değişik insanların olduğu bir alan, yani mayın tarla gibi. Onun için burada da çok dikkatli olunması gerektiğini ben nacizane sevgili dinleyenlerimize söyleyeyim. Doğru insanı buldunuz mu eteğine yapışın, ama doğru insan olduğuna emin olmanızı
0: tavsiye ediyorum.
1: Tavsiye ederim.
0: Söylemlerinden şunu anlıyorum. İlahilerde, sözlerde mürşid-i kamile bağlanmak gerektiği vurgusunun da doğru bir şey olduğunu, bir usta çırak ilişkisinde aynı mantalitede olduğunu, doğru aynen bir mürşid-i kamil bulunmasının tercih edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki hafta Cuma günü görüşmek dileğiyle diyorum, ama önümüzde bir Kurban Bayramımız var malumunuz. Hepinizin Kurban Bayramını canı gönülden kutluyorum. Kurban Bayramına dair Kur'an-ı Kerim'de Hac Suresi 30. ayet de onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır diye bir beyan var. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir açıklama var. Allah kabul etsin niyetlerinizi diyelim. Buradan bütün kurban kesen dinleyicilerimize de hayvanlara eziyet etmeden usulüne göre hayvanları kesmelerini diliyorum. Allah kabul etsin bütün ibadetlerinizi. Hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sevgili Hüseyin Hocam, siz de program sonunda dinleyicilerimiz için bir iki kelam etmek ister misiniz?
1: Hamit Hocam, öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Konuk ettin. Sevgili radyo çalışanları, kardeşlerime, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Emek sarf ediyorlar burada onlar da. Herkese çok teşekkürler. Bütün dinleyenlerimize de şunu söylemek istiyorum. Doğruluk, güzellik, hakikatten şaşmayalım inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz Hüseyin Hocam. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Değerli dinleyiciler, bir dahaki hafta Cuma günü 14.20'de Hakikat Ezgilerinde görüşmek üzere efendim. Saygılarla, alasmağlık.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 23 derece, Bilecik 23, Bursa 24, Çanakkale 20, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde ve kuzey kıyılarında öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 18 derece, Aydın 27, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24 derece, Antalya 25, Burdur 20, Hatay 24, Isparta 19, Kahramanmaraş 23, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 23, Karaman 20, Kayseri 19, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 24 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 21 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 18, Bayburt 15, Çorum 21, Giresun 20, Gümüşhane 18, Ordu 20, Rize 20, Samsun 20, Sinop 21, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 17 derece, Ardahan 13, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 21, Erzurum 12, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 24 derece, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 23, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Mayıs Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi, partinin 38. Olağan Kurultayı davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP'nin 38. ve 21. kurultaylarına tedbir kararına yapılan itirazlar reddedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 134.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Alınan geniş kapsamlı tedbirler doğrultusunda trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak, denetimlerde cezalandırma yerine rehberlik ön plana çıkacak. Deprem bölgesi mükellefleri için e-defter süresi uzatıldı. Kahramanmaraş merkezi depremler sebebiyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin elektronik defter oluşturma, imzalama ve yükleme sürelerinde son tarih 14 Ağustos olarak yeniden belirlendi. Gazze'de Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail, insani yardım, tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanlarının girişine yönelik kısıtlamalarını büyük ölçüde sürdürüyor. Ateşkes anlaşmasına göre Gazze şeridine haftada 4400 tır girmesi gerekirken İsrail son bir haftada yalnızca 1287 tırın girişine izin verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Efes 2026 tatbikatına katılan Brezilya ve Letonyalı askerlerin görüşlerini paylaştı. Bakanlığın e-sosyal hesabından yapılan paylaşımda tatbikattan görüntülerin yanı sıra Brezilya ve Letonya askerlerinin görüşlerine de yer verildi. Ve spor. Karşıyaka'da olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi taraftarların tepkisi üzerine 23 Haziran'dan 11 Haziran'a çekildi. İzmir ekibinde Başkan Aygün Cicibaş ise yeniden aday olmayacağını açıkladı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Guardiola, 10 yılda Manchester City ile 17 kupa kazanma başarısını gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Isparta Beyşehir yolunun Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Hatay Dörtyol'da 78 kilogram, Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 62, Tokat Avlunlar Beldesi'nde 56, Ordu Kabataş ve Bartın Kozcağız Beldesi'nde 48 kilogram, Gaziantep Karkamış'ta 47, Düzce Gümüşova'da 32, Kırıkkale'de 30, Giresun İniştibi Köyü'nde 28 kilogram, Tekirdağ Saray'da 27, Karabük Safranbolu Ovacuma Beldesi ve Afyonkarahisar Çay'da 26, Sakarya Kocaeli Melen'de 24, Ankara Gölbaşı Ahiboz Köyü ve Adana Sarıçam Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 23 kilogram, İstanbul Silivri'de 22, Yozgat Yerköy Saray Beldesi ve Eskişehir Günyüzü Kayakent mevkiinde 21, Tunceli Çemişgezek, Niğde Ulukışlı Çifteköy Köyü ve Kayseri Millik Gazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 20 kilogram, Konya Sarayönü'nde 19, Kastamonu İnebolu Kar, Kocaeli Gebze, Çankırı Yapraklı Müsellim Köyü ve Manisa Köprübaşı'nda 18 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 23 derece, Bilecik 23, Bursa 24, Çanakkale 20, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde ve kuzey kıyılarında öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 18 derece, Aydın 27, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24 derece, Antalya 25, Burdur 20, Hatay 24, Isparta 19, Kahramanmaraş 23, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 23, Karaman 20, Kayseri 19, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 22, Mevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 24 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 21 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 18, Bayburt 15, Çorum 21, Giresun 20, Gümüşhane 18, Ordu 20, Rize 20, Samsun 20, Sinop 21, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 17 derece, Ardahan 13, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 21, Erzurum 12, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 24 derece, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 23, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, sabah saatlerinde batısında Güneydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de, güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye küresel enerji diplomasisinde öndedir. İklim ve hava şartları el verirse Somali'deki sondaj 6 ila 9 ayda tamamlanacak. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanında büyük yatırım yaptık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde van der Vaart, Gazze'de 25 Ekim 2025'te ateşkesin başlamasından bu yana en az 880 kişinin öldüğünü ve 2600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Ve spor, futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'la Tümasan Konyaspor arasında yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

itibaren Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'de, Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültüsünden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Ekstrem sıcaklık ne anlama gelir?
1: Ekstrem sıcaklık, uç sıcaklık olarak da bilinir. Belirli zaman aralığı süresince ölçülen en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı anlamına gelir.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 23 derece, Bilecik 23, Bursa 24, Çanakkale 20, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde ve kuzey kıyılarında öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 18 derece, Aydın 27, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24 derece, Antalya 25, Burdur 20, Hatay 24, Isparta 19, Kahramanmaraş 23, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 23, Karaman 20, Kayseri 19, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 22, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 24 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 21 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 18, Bayburt 15, Çorum 21, Giresun 20, Gümüşhane 18, Ordu 20, Rize 20, Samsun 20, Sinop 21, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçecek. Ağrı 17 derece, Ardahan 13, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 21, Erzurum 12, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 24 derece, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 23, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de, güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye küresel enerji diplomasisinde öndedir. İklim ve hava şartları el verirse Somali'deki sondaj 6 ila 9 ayda tamamlanacak. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanında büyük yatırım yaptık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde van der Vaart, Gazze'de Ekim 2025'te ateşkesin başlamasından bu yana en az 880 kişinin öldüğünü ve 2600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Ve spor, futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'la Tümasan Konyaspor arasında yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometrelerinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde... Sayın dinleyiciler, cumartesi günü

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya,

Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 23 derece, Bilecik 23, Bursa 24, Çanakkale 20, Edirne 24, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 24, Sakarya 25, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde ve kuzey kıyılarında öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 18 derece, Aydın 27, Denizli 24, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23 ve Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24 derece, Antalya 25, Burdur 20, Hatay 24, Isparta 19, Kahramanmaraş 23, Mersin 24 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 21 derece, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 23, Karaman 20, Kayseri 19, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 22, Mevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 24 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 21 ve Zonguldak 20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 23 derece, Artvin 18, Bayburt 15, Çorum 21, Giresun 20, Gümüşhane 18, Ordu 20, Rize 20, Samsun 20, Sinop 21, Tokat 22 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 17 derece, Ardahan 13, Bingöl 20, Bitlis 14, Elazığ 21, Erzincan 21, Erzurum 12, Hakkari 16, Iğdır 23, Kars 13, Malatya 21, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 19 ve Van 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, bölgeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 24 derece, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 23, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güney sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye küresel enerji diplomasisinde öndedir. İklim ve hava şartları el verirse Somali'deki sondaj 6 ila 9 ayda tamamlanacak. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanında büyük yatırım yaptık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde van der Vaart, Gazze'de Ekim 2025'te ateşkesin başlamasından bu yana en az 880 kişinin öldüğünü ve 2600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Ve spor, futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'la Tümasan Konyaspor arasında yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere tekrar merhaba. Bugün istedik ki teşekkürlerimizi çoğaltalım. Teşekkürlerimizi bir günlüğe tutalım. Ve bununla ilgili sizlere birkaç ipucu verelim. Akşam olup işten çıkıp evinize gittiğinizde bir dizi açıp karşısına geçip saatlerce kalıyorsunuz, değil mi? Belki kahve içiyorsunuz, meyve yiyorsunuz. Ama bunlardan çok daha etkili bir dinlenme yöntemi söylesek sizlere. Bir teşekkür defteri desek. Bu bir ritüel. Bu ritüel sayesinde hayatınızı ve yaşanmışlıklarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Güzelliklerinizin farkına varabiliyorsunuz. Hayatınızı değiştirmek ve yeni bir rutin benimsemek istiyorsanız teşekkür günlüğü tam sizler için. Bu yeni alışkanlıktan en etkili faydayı da nasıl sağlayabileceğinizden bahsedeceğiz şimdi. Biz teşekkür günlüğü diyoruz ama şükran günlüğü de diyebilirsiniz. Ruh sağlığının önemi günümüzde herkesçe kabul gördü. Kişisel gelişim pratikleri, farkındalık meditasyonları ve yoga. Herkesin kendini yatıştırmak ve rahatlatmak için bir rutine ihtiyacı var. Kimisi meditasyon, kimisi yoga, kimisi ibadete sığınır. Teşekkür günlüğü, diğer bir adıyla şükran günlüğü, mutlu olmak ve iyi hissetmek için bir araç. Bir kişisel gelişim egzersizi. Hayatın olumlu yanlarını bir kenara not etmeye benziyor. Böylece zor zamanlarda açıp içine göz atmak, zihninizi yeniden biçimlendirip olumlu bakabilmenizi de teşvik ediyor. Daha fazla uzatmadan hemen anlatmaya başlayalım. Adı teşekkür günlüğü ise demek ki bir deftere ihtiyacımız var. Yapılacak ilk şey bir defter bulmak. Ama herhangi bir defter değil. Tamamen içinize sinen, sizi yansıtan, duygularınızı, düşüncelerinizi içine aktarırken huzurlu olacağınız bir defter. Defterinizi ne kadar benimserseniz, kapağını açıp bir şeyler yazmayı da o kadar çok istersiniz. Defteri bulduysanız, şimdi de teşekkür günlüğü nerede duracak ona karar verin. İdeal olan hem sürekli elinizin altında olabilecek, hem de kendinizle baş başa kalabileceğiniz bir yerde olması. İster çantanızda, ister ofisinizde, ister şifonyerinizin üzerinde, ister yemek masasında olsun, nerede olursa olsun ama içinize sinen bir yerde olsun. Yaratıcı ruhu gelişmiş olanlar, renkli kalemler, stikerler, çeşitli kırtasiye aksesuarları ile sanatsal ruhlarını yansıtmalarına izin verecek şekilde bu defteri istedikleri gibi kullanabilirler ve bunları içerisine uygulayabilirler. Minnettarlık duygusu ve teşekkür herhangi sıradan bir günü kutlama gününe dönüştürebilir. Teşekkür günlüğüne bir şeyler yazmak için seçtiğiniz zaman da çok önemli. Mevcut anda kalabilmek, anı yaşayabilmek, duyguları dinlemek için kendinize ait bir zaman dilimi bulmalısınız. Düzenli bir ritimle yazarsanız bu bir alışkanlığa ve bu alışkanlık da hayatınızın bir parçasına dönüşür. Ne sıklıkla teşekkür günlüğü tutulmalı sorusunun bir cevabı yok. Kendinize baskı yapmanız için değil, kendinize açıklamanız, kendinizin hoşuna gitmesi için yaptığınız bir şey bu. Ve diğer bir amacı da kendinizi tanımak, sizi nelerin mutlu ettiğini bulmak için teşekkür günlüğü etkili bir araç. Arada açıp baktığınızda hangi anlarda mutlu olduğunuzu görüp, alışkanlıklarınıza şekil verip, hayatınızda ve günlük rutinlerinizde değişikliğe gidebilirsiniz. Sizi gülümseten bir şey yazabilirsiniz. Sevdiğiniz birinin, bir yabancının veya tanışıklığınız olan birinin sizin için yaptığı herhangi bir iyiliği yazabilirsiniz. Çocuklarınızın, kedinizin yaptığı saçmalıkları yazabilirsiniz. Başkasına yardımcı olduğunuz bir anı hatırlayıp yazabilirsiniz. Gurur duyduğunuz bir eylem, birini mutlu ederek kendinizin mutlu olduğu bir an, gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız, dokunduğunuz, kokladığınız hoş şeyler, size olduğunuz şekilde benzersiz, takdire şayan kılan şeyler, zor durumdaki mücadeleniz ve çevrenizde sizi mutlu ederek kendinizin mutlu olduğu bir an, gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız, dokunduğunuz, kokladığınız hoş şeyler, size olduğunuz şekilde benzersiz, takdire şayan kılan şeyler, zor durumdaki

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz esintisi programımızda bu hafta Amerikalı caz piyanisti ve besteci David Brubeck'in Time Out adlı albümünden dinliyoruz. Bugüne kadar yayınlanmış en iyi albümler listesinde yer alan Time Out, Columbia Plak Şirketi etiketiyle 1959 yılında yayınlandı. Brubeck'in grubu Dave Brubeck Quartet'le kaydettiği albümde piyanoda Brubeck'e, alto saksafonda Paul Desmond, basta Eugene Wright ve davulda Joe Morello eşlik etmiş. Albümde Take Five hariç diğer parçaların bestesi Brubeck'e ait. Time Out, o dönem Billboard albüm listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi ve 1 milyon kopya satan ilk caz albümü, bestesi Paul Desmond'a ait Take Five adlı parçada 1 milyon kopyayı aşan ilk caz teklisi oldu. Albüm 2025 yılında Amerikan Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihsel, estetik açıdan önemli olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kayıt Sicili'nde korunmak üzere seçildi ve 2009 yılında Grammy Onur Listesi'ne alındı. Albüm 2011 yılında ise Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından 2 milyondan fazla satış rakamını gösteren çift platin sertifikası aldı. Brubeck albümdeki bestelerini Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sponsorluğunda Avrasya turu sırasında yurt dışında keşfettiği müzik tarzlarından ilham alarak yapmış. Albümün açılış parçası Brubeck'in ilhamını Türkiye'deki sokak müzisyenlerinden alarak bestelediği Blue Rondo Alaturk. Blue Rondo Alaturk hem Mozart'ın Rondo Alaturka eserine hem de bu esin kaynağına bir atıf niteliğinde. Programımızda ilk olarak Time Out albümünden Blue Rondo Alaturk radyolarımızda.

Dave Brubeck'in Time Out albümünden dinledik. Strange Meadowlark. Sanatçı bu parçayı çayır kuşunun ötüşünden esinlenerek bestelemiş. Temanın ilk altı notası, Brubeck'in büyüdüğü Kaliforniya'daki Amador County'nin tarlalarında sıkça duyulan notalardan oluşmuş. Caz esintisinde şimdi de sırada albümden Three to Get Ready var. Blue Rondo a la Turk ve Take Five adlı bestelerin çok popüler olması nedeniyle albümde yer alan diğer besteler, eleştirmenler ve caz dinleyicileri tarafından gözden kaçırılsa da Three to Get Ready, Brubeck hayranları için hiç de yabancı bir parça değil. Brubeck, 1959'daki ilk stüdyo kaydından sonra verdiği sayısız konserinde ve turnelerinde bu neşeli valsi repertuarını alarak cazseverlerle buluşturdu.

Sevgili dinleyiciler, caz esintisi programımızda bu hafta sizleri Amerikalı efsane sanatçı Dave Brubeck'in caz dünyasının unutulmaz klasikleri arasında yerini alan Time Out adlı albümüyle buluşturduk. Sizlere albümden cool jazz türünün en popüler eseri olan Paul Desmond'ın ünlü bestesi Take Five'la veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-24, Bilecik 12-20, Bursa ve Çanakkale 15-23, Edirne 15-25, İstanbul 16-22, Kırklareli 14-24, Kocaeli ve Sakarya 15-23, Tekirdağ 15-24 ve Yalova 16-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar 11-18, Aydın 15-24, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 15-24, Manisa 15-23, Muğla 10-20 ve Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-24, Antalya 17-21, Burdur 9-19, Hatay 13-23, Isparta 10-20, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 18-23 ve Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 10-21, Ankara 10-19, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-18, Kırıkkale 11-21, Kırşehir 9-19, Konya 11-20, Nevşehir 8-16, Niğde 8-18, Sivas 8-22 ve Yozgat 8-17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 14-24, Bolu 11-18, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 11-21 ve Zonguldak 15-18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 12-24, Artvin 8-26, Bayburt 5-15, Çorum 11-20, Giresun 15-21, Gümüşhane 8-23, Ordu 15-20, Rize 14-20, Samsun 15-21, Sinop 14-21, Tokat 11-22 ve Trabzon 14-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 6-19, Ardahan 4-17, Bingöl 10-21, Bitlis 3-17, Elazığ 12-20, Erzincan 10-21, Erzurum 4-15, Hakkari 7-20, Iğdır 11-24, Kars 5-18, Malatya 10-18, Muş 8-20, Tunceli 9-22, Şırnak 12-23 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 14-24, Batman 12-26, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 12-23, Kilis 14-24, Mardin 15-23, Şanlıurfa 16-24 ve son olarak Siirt 12-24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güney güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzey kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye küresel enerji diplomasisinde öndedir. İklim ve hava şartları el verirse Somali'deki sondaj 6 ila 9 ayda tamamlanacak. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanında büyük yatırım yaptık dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde van der Vaart, Gazze'de Ekim 2025'te ateşkesin başlamasından bu yana en az 880 kişinin öldüğünü ve 2600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Ve spor, futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'la Tümasan Konyaspor arasında yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Biliyor muydunuz?
3: Reşat Nuri Güntekin kimdir? Reşat Nuri Güntekin 25 Kasım 1889 yılında İstanbul'da doğmuştur. Öğrenim hayatı sırasında pek çok ilde eğitim gören Güntekin, ilk öğrenimine Çanakkale'de başlamış, daha sonra İzmir'de bulunan Frerler Okulu'nda bir süre öğrenim görerek sınavla girdiği Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde devam etmiştir. 1912 yılında buradan mezun olmuştur. Bu nedenle öğrenim hayatı 23 yaşına kadar devam etmiştir. Güntekin 1927 yılına kadar Fransızca ve Türkçe öğretmenlikleriyle müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Bu şekilde görev aldığı okullar arasında Bursa Sultanisi, Osman Gazi Paşa Mektebi, İstanbul Beşiktaş İttihat ve Terakki Mektebi, Fatih Vakfı Kebir Mektebi, Akşemseddin Mektebi, Fener Yolu Murad-ı Hamis Mektebi, Vefa Sultanisi, İstanbul Erkek Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi bulunmaktadır. Reşat Nuri Güntekin 1927 yılında Marif Müfettişi olmuştur. Ayrıca dil heyetiyle birlikte bazı çalışmalarda bulunmuştur. 1939 yılında ise Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmuştur. Milletvekilliği görevini 1946 yılına kadar devam ettirmiştir. 1947 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da yayınlanan, Ulus Gazetesi'nin İstanbul kolu olan Memleket Gazetesi'ni çıkaran Güntekin, daha sonra yeniden müfettişlik görevine geri dönmüştür. 1950 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO Türkiye Temsilciliği ve Öğrenci Müfettişliği görevlerini yürütmek için Paris'e gitmiştir. 1954 senesinde ise yaşından dolayı bu görevden ayrılmak durumunda kalmıştır. Emekliliğinin ardından bir süre İstanbul Şehir Tiyatroları Edebi Heyeti üyeliğinde bulunmuştur. Yaşamı boyunca çok sayıda roman ve tiyatro eseri yazmıştır. Reşat Nuri Güntekin'e akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra tedavi amacıyla Londra'ya gitmiş ve orada bu hastalığına yenik düşmüştür. Reşat Nuri Güntekin 13 Aralık 1956 tarihinde Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir. Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı romanlardan bazıları şöyle: Çalı Kuşu, Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Bir Kadın Düşmanı, Acımak, Yaprak Dökümü, Değirmen, Son Sığınak, Kan Davası.
2: Biliyor muydunuz?
3: Irmak balıklarında niçin pul var? Irmakta yüzmeye gidenler taşlara dikkat ederler. Yüzme esnasında özellikle başlarını taşa vurabilirler. Onun için anneleri onlara dikkatli olmaları için yak balıklarında niçin pul var? Irmakta yüzmeye gidenler taşlara dikkat ederler. Yüzme esnasında özellikle başlarını taşa vurabilirler. Onun için anneleri onlara dikkatli olmaları için iyice ikaz eder. Ama Irmak

0: Balıkların pulları sümüksü bir sıvıyla da kaplıdır. Bu da balıkların kaygan olmalarını sağlar. Bu sayede balıklar az enerji harcayarak suda yüzerler. Deniz dibi genelde kumlarla kaplı olduğundan deniz canlılarının çoğunlukla yumuşak bir derisi olur.
1: Biliyor muydunuz?
0: Dünyada nüfus cüzdanlarının sadece Türkiye'de kadın ve erkeğe farklı renkte verildiğini, en uzun yaşayan Osmanlı padişahının 78 yaşında ölen Orhan Gazi, en genç ölen padişahınsa 18 yaşında ölen genç Osman olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş, hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün, adı üstünde bugün. Bugün de farklı konu ve farklı konuklarla birlikteyiz. Bugün Sayın Ekin Dila Demirtaş gençlerimiz ve Dide Naz Demirtaş ile birlikteyiz. Bu programımızda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı üzerine ve sorumluluk bilinci üzerine Cumhuriyet korunması konularındaki düşüncelerini konuşacağız. Şu andaki gençlerimiz adına. Tabii ki gençlerimizin hepsi ayrı bir pırlanta, ayrı bir hazine ama biz iki tanesini aldık şimdi yanımıza. Hoş geldiniz kızlar.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba.
2: Bizi burada ağırladığınız için öncelikle teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında size teşekkür ederiz böyle başarılı gençler olduğunuz için.
2: Sağ olun.
0: Şimdi hanginizden başlayalım?
1: Ben başlayabilirim.
0: Sen Dide Naz.
1: Dide Naz Demirtaş.
0: Bize biraz kısaca kendini tanıtır mısın?
1: Tabii ki. İsmim Dide Naz Demirtaş. Kısaca bahsetmek gerekirse 17 yaşındayım ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda 12. sınıf öğrencisi olarak keman eğitimime devam ediyorum. Müziğe küçük yaşlarda ailemin ilgimi fark etmesiyle TRT Ankara Çocuk Korosu ile başladım.
0: Ne yapmışsın da fark etmişler?
1: Genel anlamda biliyorsunuz her aile çocuğunun çok yetenekli, çok zeki olduğunu düşünür. Ailem de bu konuda hem ablamı hem beni birçok alana götürerek, birçok kursta çalıştırarak, farklı insanlarla, farklı mesleklerle tanıştırarak bizi bu yönde denediler. Ve en çok da ikimizin de tutkusunun müziğe dair olduğunu gördüklerinde bizi koroya yazdırdılar.
0: Ekin girmek istiyor.
3: Aslında kardeşimin müziğe başlama serüveni aslında benimle başladı.
0: Senin nasıl başladı, nasıl fark edildi?
3: Onu anlatacağım şimdi. Ben ilkokulda diğer derslerden daha çok müzik dersine ilgi gösteriyordum. Ve bunun sonucunda TRT Ankara Çocuk Korosu'na sınavına girdim, yetenek sınavına.
0: Ne yapıyordun? Mikrofonu elle alıp şarkı mı söylüyordun?
3: Şöyle, ben 11 aylıkken şarkı söylemeye başlamışım ve
0: hadi canım.
3: Hep bir show person'ım vardı. Hep...
0: Show person'ım neymiş? Türkçe. Bugün Türkçe bayramını konuştuk.
3: Show karakterim vardı. Yani küçüklüğümden beri, bebekliğimden beri hep hani misafirlere falan şarkı söyleyeyim, insanları eğlendireyim gibi bir şeyim vardı. Hal böyle olunca beni TRT Çocuk Korosu'na sınavına soktular. Ben de kazandım. Ondan sonra müzik kursuna gitmeye başladım. Piyanodan. Ama ben piyanoyu pek sevememiştim. Onun yerine bir şekilde bir şeyler yaptırıp hocayla şarkı söylüyordum. Hocaya eşlik yaptırtıyordum kendime. Bir gün piyano dersinde kardeşim de vardı ve mesela fa ve re notalarından bahsettik. Sonra kardeşim annemle babama dedi ki ablamın piyanosunda fare varmış, fare falan dedi. Ondan sonra kardeşimi de müziğe yönlendirdiler.
0: Peki Dide, senden devam edelim. Ekin'i bir daha alacağız demektir bu. Senin nasıldı?
1: Bu şekilde ablam koroda başladı ve TRT'de de iki koro olarak işliyorlar. Küçükler korosu ve büyükler olarak ve daha sonra onları...
0: Bu arada bunlar abla kardeş değerli dinleyenlerimiz. İki başarılı kardeş. Biri konservatuvarda çello çalıyor değil mi? Biri de keman çalıyor. Dide Naz keman, Ekin Dila da çello çalıyor. Bak nasıl ezberledim.
1: Ancak benim kemanla tanışmam diğer arkadaşlarıma, meslektaşlarıma göre biraz uzun sürdü. Çünkü bu korodan sonra çok uzun sürmese de hala içimde ufta kalan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde bale eğitimi aldım belli bir süreliğine, yaklaşık 1-1,5 yıl. Daha sonra 11 yaşına geldiğimde keman eğitimime başladım. Ve birçok alanda ikimiz de kendimizi denesek de doğru olduğunu hissettiğimiz yolu seçtik. Ve şu anda bugüne kadar hem Türkiye'de hem yurt dışında ikimizi de birçok orkestra, oda müziği ve solo projelerde yer alma fırsatı bulduk. Ama bana göre müzik asla meslek olarak sayılamaz. Çünkü disiplin, irade ve ifade özgürlüğünün yansıması olan ve duygularla, ancak duygularıyla insan olan bizler için ortak paydada buluşturabilen çok güçlü bir araç.
0: Meslekten de daha öte diyorsun yani.
1: Kesinlikle. Bir meslek olarak görülüyorsa yapabileceğini düşünmüyorum o kişinin bu işi.
0: Yani disiplin daha farklı bir şey.
1: Evet.
0: Ama sanatsal yanı daha farklı diyorsun.
1: Tabii ki.
0: duygularım. Hı-hı. Değerli dinleyenlerimiz, çok önemli bir noktaya değindi Dilaraz. Çünkü değindiği nokta şöyle: insanların duyguları, anlaşmaları o kadar değerli ki sanat bütün dünyanın ortak yanı.
3: Hı-hı. Dilleri aşan bir güç. Hatta aynen biz öyle. Müzisyenler olarak genelde dil kullanmamıza gerek kalmaz. Çoğunlukla anlaşırız dilimiz ortak olmasa bile.
1: Müzik diliyle.
3: Müzik diliyle. Mesela orkestralar evet. olur genelde. 30 evet. kişi, 30 kişinin hepsi farklı dil konuşuyor ama dil bizim anlaşmamızın %20'si olduğu için geri kalanında çok kolay, rahat bir şekilde anlaşırız.
0: Çok doğru. Bunu bütün sanat alanlarındakiler biliyorlar mı sizce? Şu anda günümüzde biliniyor mu?
1: Ya açıkçası müzik dili dediğimiz şey gerçekten en azından klasik müzikte olan bir şey. Çünkü klasik müziğin lügatına girmiş özellikle İtalyanca, Almanca ve Fransızca birçok kelime var. Hı-hı. Ve bunlar siz o ırka mensup olun ya da olmayın. Eğer müzisyenseniz, isterseniz Asya'dan, isterseniz Afrika'dan gelin. Hı-hı. Ki bunlarda klasik müzik gelişmemiş yerler. Türkiye'de, Osmanlı'da bile Batı'nın müziğine benzer çalışmalar Hı-hı. görebiliyoruz yazılmış. Hı-hı. Bazı terimler var ve bu terimler siz müzik eğitimine başladığınızdan itibaren sizlere öğretiliyor. Ve bunlarla birlikte siz herhangi bir uluslararası müzisyenlerin olduğu bir ortama girdiğinizde hiçbir dili konuşmasanız bile sadece müzik diliyle anlaşabiliyorsunuz.
0: Çok güzel. Şimdi bana kısaca kendinizi tanıtın. Kaç yaşındasınız? Hangi okuldasınız? Ve ne yapıyorsunuz?
3: Ben Dila.
0: Büyükten başladık. Küçükten başlayacaktık. Hadi bakalım Dila söyle.
3: Ben Dila Demirtaş. Şu an 19 yaşındayım. Müziğe başladığımda dediğim gibi TRT Ankara Çocuk Korosu'ndaydım. Ondan sonra 3. sınıfta 8 yaşındayken Bilkent Müzik Bölümünün ilkokul kısmına yetenek bursuyla kabul aldım. Ve cello'yla tanışmam bu şekilde oldu. Ben cello enstrümanının varlığını pek bilmiyordum. Serdar Rasulov ile çalışmalarıma başladım. Yaklaşık 11 yıl cello çaldım. Hala çalmaya devam ediyorum. Hı-hı. Bu süreçte gerek solo konserler, gerek orkestra üyesi olarak, gerek grup şefi olarak ve orkestra üyesi olarak konserler verdim. Oda müziği konserleri verdim. Hı-hı. Bu şekilde.
0: Tamam. Kısaca seni de alalım Dide.
1: Ben de 17 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 12. sınıf öğrencisiyim. Keman eğitimine devam ediyorum. Ben de 11 yaşındayken Hacettepe'de Ebru Karaağaç ile keman eğitimine başladım.
0: Çok güzel. Gençlerimizin heyecanını aldık. Açıldılar, döküldüler. Şimdi devam ediyoruz. Peki, başarılı birer Türk genci olarak 19 Mayıs'ı Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı size ne ifade ediyor kısa kısa? Programın süresi yarım saat. Sığdırmamız lazım tamam. kısa kısa.
3: Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben kaç ülkenin gençlerine bir bayram adayacak kadar değer verdiğinden emin değilim öncelikle. Atamız bize bu ayrıcalığı tanıdı.
0: Var mı öyle bir şey ya?
3: Hiç
0: yok değil mi? Çocuk benim bayramı da.
3: Evet. Sadece gençlik bayramı da değil, aynı zamanda spor bayramı. Bunlar farklı ülkelerde çok alışılageldik şeyler değil benim tahminimce. Ve insanlara birlik, beraberlik içgüdüsünü sağlayan ve gençlere de kendilerinin aslında bu cumhuriyetin önemli birer yapı taşları olduğunu hatırlatan, cumhuriyetin süregelirliğini sağlamakta da destek olması gerektiğini hatırlatan bir bayram bence.
1: 19 Mayıs evet, benim için de bayram tanımından çok daha fazlası. Çünkü umut, cesaret ve yeniden ayağa kalkma fikri bana Hı-hı. göre. 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışı aslında umutsuz görünen bir dönemde bile mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini gösteriyor. Hı-hı. Bu bayramın gençlere armağan edilmesi bizler için geçmişten bir mesajdır. Sonuçta bir ülkenin geleceğini belirleyecek olan nesil gençlerdir. Geliştirecek olan ise onların düşünceleri, üretkenliği ve cesaretidir. Bu yüzden 19 Mayıs bana hem gurur hem de sorumluluk hissi veriyor. Çünkü bu bayram gençliğe bağımsızlığın emanetidir. Ve sanatı kendine uğraş edinmiş bir Türk genci olarak bugünü yalnızca tarihi bir gün değil, aynı zamanda ülkem için çağdaşlaşma ve ilerleme fikrinin sembolü olarak düşünüyorum. Hı-hı. Çalıştığı alan hangi alan olursa olsun genç neslin cumhuriyetin değerlerini yaşatmakta önemli bir rolü olduğuna inanıyorum.
0: Sana katılıyorum ben de. Çok teşekkür ederiz Dide. Dide ve Dila, gençliğe hitabet sizce neden önemli? Özellikle gençlere hitaben denilmesi neden sizce? Hanginizden başlayalım?
1: Ben başlayabilirim.
0: Başla yani. Bakalım.
1: Bir ülke gençleri olmadan devamlılığını sağlayamaz. Hı-hı. Atatürk, cumhuriyetimizin korunmasının yalnızca kendi dönemindeki insanlarla mümkün olmayacağını biliyordu. Hı-hı. Bu yüzden geleceği gençlere emanet etti.
0: Çünkü kimse ölümsüz değil, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde ancak bununla yaşayabiliriz öyle, evet. Değil mi?
1: Ancak düşünceler ölmez biliyorsunuz. Yazıldığı, evet, sürece tarih vardır.
0: Bu da Atatürk'ün bir lafıdır.
1: Evet.
0: Benim naciz vücudum bir gün.
3: Elbet toprağa karışacaktır ama bu cumhuriyet ilelebet yaşayacak.
0: Aynen öyle.
1: Gençliğe hitabe bugün o yüzden hala her birimiz için geçerli. Çünkü bu eski bir masal değil. Bir tür hatırlatıcı. Bize şartlar ve ne olursa olsun akılcı düşünmeyi, hı-hı, mücadele etmeyi ve sorumluluk almayı, hı-hı, hatırlatıyor. Günümüzde biz gençler olarak bilgiye çok hızlı ulaşabiliyoruz. Hı-hı. Ve bunun bir sonucu olarak da büyük bir yön karmaşası yaşıyoruz. Ve bu nedenle hitabenin verdiği bilinç, sorgulama ve dayanıklılık fikri bugün eskisinden çok daha önemli bir hale bürünüyor.
0: Hı-hı. Evet, Dila. Dila, doğru mu söyledin? Evet. Annenize babanıza yakın, karıştırmıyorlar mı sizi?
1: Karıştırıyorlar.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Evet, Dila, söyle bakalım.
3: Atatürk'ün gençliğe hitabesi bence çoğu zaman biz mesela tarihi yazıtlara maruz kalıyoruz ama pek çoğu hani özellikle gençlerin tarafından gerçekten sineye çekilmiyor, gerçekten irdelenmiyor ama mesela, hı-hı, gençliğe hitabe Atatürk'ün spesifik olarak direkt gençlerle iletişim kurmaya çalıştığı ve gençlere hatırlatmaya çalıştığı şeylerin devamlılığını
0: biraz da emanet etmek, evet, istemiş, öyle değil mi, evet, Dila? Emanet etmek istemiş çünkü emanet biraz da arkaya sağlam bakmak.
3: Evet.
0: Değil mi? Geleceği görmek. Kendi dönemindeki cumhuriyetin ilk kuruluşundaki gençler sayesinde başardığı gibi arkaya sağlam bakmak. Evet, cumhuriyetin gençlere ve çocuklara emanet edilmesi sizce neden önemli? Bu sorumluluk gençlere ne kazandırır? Söylediği de.
1: Cumhuriyetin gençlere emanet edilmesi, gençlere duyulan, sizin söylediğiniz gibi, hı-hı, güvenin en büyük göstergelerinden biridir. Hı-hı. Aynı zamanda genç bireyleri anlamsız bir hayat yaşamaktan kurtarıp tutunacak bir dal uzatır bence. Hı-hı. Onları düşünmeye, üretmeye ve sorumluluk almaya yönlendirir. Bu emanet sadece siyasi bir kavram değil. Kültürün, sanatın, eğitimin ve çağdaş düşüncenin korunması anlamına da geliyor. Özellikle sanat eğitimi alan biri olarak kültürel mirasın korunmasının da cumhuriyet bilincinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bu sorumluluk gençlere özgüven, bilinç ve aidiyet duygusu kazandırıyor.
0: Evet, Dila.
3: Cumhuriyetin...
0: Soruyu tekrarlamamı ister misin?
3: Yok yok. Tamam. Cumhuriyetin gençlere ve çocuklara emanet edilmesinin yanı sıra bence gençlerin ve çocukların cumhuriyetin tarihiyle ve ülkenin geçmişiyle farkındalıklarını, hı-hı, bilinçlerini arttırmak için teşvik edilmesi gerekiyor bence. Çünkü geçmişinden bir haber olan bir genç ya da bir çocuk geleceğini bu yönde cumhuriyetine bu şekilde nasıl sahip çıkacağını oturtamaz.
0: Evet, çünkü biraz da aitlik var,
3: evet,
0: değil mi?
3: Vatandaşlık bilinci çok önemli. Mesela, hı-hı, şu an çoğu çocuk çoğu tarihi hani Türkiye tarihindeki, hı-hı, önemli olguların neye yol açtığını ve bugün nasıl bir sonuca çıktıklarının farkında değil. Yani şu olduğu için şu an bugün bu şekilde ve, hı-hı, şu olmasaydı bu şekilde olurdu gibi bir bilinçleri yok.
0: Evet.
3: Ama bu olursa eminim ki daha cumhuriyet daha sağlam ellerle tutulur, daha sıkı sarılır.
0: Aslında her dönem biraz sıkıntılı geçebilir, hı-hı, ama yine de geçilen dönemlerde sahip çıkmak geçmişi bilmek. Hı-hı. Sanıyorum bunu demek istiyorsun.
3: Evet.
0: Geçmişi bilmek önünü daha iyi görmeni sağlar. Hı-hı. Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Evet. Evet. Dide bir şey söylemek ister gibisin.
1: Yok.
0: Peki.
1: Ben de aynı şekilde sadece Türkiye tarihi değil, çocukların da gençlerin de dünya tarihini de bilmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Çünkü bir arada mutluyuz değil mi?
1: Evet.
0: Mutlu olmak istiyoruz daha doğrusu. Gençler bunu istiyor öyle değil mi?
1: Evet.
0: Evet bizler de öyle. İkinize de aynı soru. Sizce bir gencin ülkesine karşı sorumlulukları nelerdir? Bu sorumlulukları yerine getirmek için neler yapabilirler?
1: Ben bir gencin...
0: Değil mi? Başlayalım sen de.
1: Bir gencin ülkesine karşı en büyük sorumluluğunun kendini geliştirmek ve sahip olduğu potansiyeli doğru kullanmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü toplumlarda düşünen, üreten ve çalışan bireylerle oldukları yere gelirler. Bunun yanında dürüst olmak, kültürel değerlere sahip çıkmak ve ülkesini uluslararası alanlarda iyi temsil etmek de önemli sorumluluklarımızdandır. Hı hı. Özellikle de sanatın bu konuda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanat insanları ortak bir dilde buluşturabiliyor ve ülkelerin kültürel kimliğini dünyaya taşıyabiliyor. Hı hı. Gençlerin imkanları ile el verdikçe daha çok okuması, araştırması, özellikle yabancı dil öğrenmesi, sanat ve bilimle ilgilenmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Yabancı dil neden?
1: Yabancı dil şu nedenle, her yüzyılda, her zaman, her tarihte dünya dili olarak adlandırdığımız dil değişir. Ancak bir insanın birden fazla dil bilmesi, farklı bakış açılarda düşünebilmesini, farklı kültürleri ve insanları anlamasını sağlar. Hı hı. Şu anda da biliyorsunuz ki bu günümüzde İngilizce öncelik olarak. Bunun doğru. Tabii ki tarihi... geçmişi boyutu var. Ancak bu kısmı şu an bence bizi çok ilgilendirmiyor. Hı-hı. Ama bir Türk gencinin kesinlikle başka bir dil, İngilizce olabilir bu, Fransızca olabilir, kendi seçecekleri bir dünya vatandaşı olmalarını sağlayacak bir dili de bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Ve ablamla ben de aynı şekilde
0: ne
1: birden fazla. Biz şu an hem İngilizce hem Almanca biliyoruz. Gelecekte daha fazla dil öğrenmeyi tabii ki istiyoruz. Tabii ki öncelikle...
0: Gurur duydum sizinle.
1: Kendi dilini bilmek
0: önemli. Annenizle babanızla eminim gurur duyuyorlardır.
1: Evet.
0: Eminim sizinle gurur duyuyorlardır. Ben de gurur duydum. Bir genç, böyle gençleri konuk aldığım için.
1: Bu konuyu ablama sorsanız o çok daha iyi bilir.
0: Soracağım tabii ki.
1: Konusunu.
0: Sordum. Sıra sende. Tekrarlamamı ister misin soruyu? Tekrarlayayım. Sence bir gencin ülkesine karşı sorumlulukları neler? Bu sorumlulukları yerine getirmek için neler yapabilir?
3: Bence bir gencin ülkesine karşı sorumlulukları genel olarak vatandaş olarak bir insanın sahip olduğu sorumlulukla hemen hemen aynı.
0: Tamam. Yani bu kadar yeterli şimdi. Peki. Bir Türk gençliğinin gelecekte ülkemizi daha ileriye taşıması için hangi değerleri benimsemesi gerekir sizce? Dide, Dila, hanginizden başlayalım? Dila?
3: Türk gençliğinin bence en çok benimsemesi gereken değerler çalışkanlık, disiplin ve üretkenliktir. Ayrıca sanata, bilime ve eğitime değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde sadece başarılı olmak değil, aynı zamanda etik değerlere sahip olmak, moralite sahip olmak, sorgulamak ve kültürel olarak donanımlı bireyler olmak çok Hı-hı. çok önemli. Özellikle dünya ile bağlantı kurabilen ama kendi kültürünü de koruyabilen...
0: Moralite derken neyi kastettin? Yani moral
3: etik,
0: motivasyon.
3: Ahlaki bilince sahip olmak.
0: Yani... toplumla barışık yaşamak, toplumun sevmesi, benimsenmek.
3: Evet.
0: Değil mi?
3: Evet, öyle de denebilir.
0: Devam et sen.
3: Özellikle kendi kültürünü de koruyabilmesi bu sırada ve göz ardı etmemesi bence gençlik olarak Türkiye'yi ileri taşıyabilecek bir konu. Ben özellikle gençlerin düşünmeyi ve üretmeyi hepsinden önemlisi sevmeyi seçmesini sevmeyi seçmesinin ülkenin geleceği açısından önemli ve değerli olacağına inanıyorum.
0: Çok değerli, çok değerli. Heyecan yapma. Harika konuşuyorsun.
1: Şimdi ilk defa böyle bir programdayız o yüzden.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oo, yani çok gurur duydum. Bir cello ve konservatuvarlı gençlerle söyleşi yapmak. Gençliğimizin gelecekte ülkemize daha iyi taşınması hangi değerleri benimsemesi gerekir dedik. Sen ne diyorsun Lide?
1: Ben de kesinlikle hem ablama katılıyorum hem de gençliğin ve gençlerin sorumluluklarının insanlığın sorumluluğu olan şeylerle sadece yaftalanmaması gerektiğini ve bir neslin, bir ülkenin devamı için önceliğin gerçekten sevgi olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi tutkuyla sevme, toplumu sevme, ülkesini sevme. Çünkü ancak bunlar olduğunda...
0: İnsan olmak.
1: Evet, kardeşçe sevme.
0: Bunlar kardeşçe sevmek. Bunlar bir toplumun en önemli değerleri. Moralite de biraz oradan geliyor evet. Değil mi?
3: Mesela biz çocuk korosundayken hep bununla ilgili şarkılar söylerdik. Dünya barışı, kardeşlik, kurtla kuzunun kardeş olması... Bu şekilde.
0: Ve aslında çok dolusunuz. Ben gururlandım. Sizi takip eden çok olur inşallah.
1: Dediğim gibi hani çalışmak, üretmek, disiplinli olmak bunlar bir insanın kazanabileceği şeyler. Ama eğer biz toplum olarak ilerlemek istiyorsak bence toplumun en çok kazanması gereken şeyin ve çok çabuk kaybedilebilecek olan şeyin toplumun birbirine olan güveni ve sevgisi olduğuna inanıyorum ben.
0: Bak Dide, bak burada çok önemli bir şeye değindin. Dedin ki toplumda en önemli yer güvenmek ama çok da çabuk kaybediliyor. Nasıl kaybediyoruz öyle? Ufacık bir şeyden hemen yukarı aşağı.
1: Evet. Bence toplumun güveni genel anlamda bir olaya ya da bir şeye bağlı olmuyor. İnsanlar da bu konuda bence hata yapıyorlar. Tek bir şeye sorunları bağlayarak. Eğer ortada toplumsal bir problem varsa bu bütün toplumun problemi olduğunu düşünüyorum bunun. Ve bunun yine toplumsal olarak ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu eğitimle çözülebilir, sanatın ileri taşınmasıyla, psikoloji gibi alanların daha çok yaşamımıza entegre edilmesiyle çözülebileceğini
3: düşünüyorum. İnsan etkileşimiyle, evet. Özellikle mesela toplu taşımanın arttırılması gibi şeyler... insanların birbirine olan güvenini bence arttırmakta fayda sağlayabilir.
0: Şimdi bak ne diyeceğim. Bunları bir kişi tek başına yapamaz öyle değil mi?
1: Evet.
0: Hani ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar büyük, kudretli olursa olsun bir kişi tek başına yapamaz.
1: Evet.
0: Bu da biraz Cumhuriyet'in sağladığı bir şey öyle değil mi? Barış, kardeşlik.
1: Eşitlik.
0: Eşitlik. Büyüklerimize, dinleyenlerimize, bizi duyan herkese... buradan seslenelim. Öyle değil mi? Biraz bu unsurlara bakarsak çok güzel olacak gibi. Gençlerimiz bunu istiyor galiba.
1: Evet istiyoruz. Evet.
0: Peki. Süremiz olmak üzere. Son sözlerinizi alayım. Evet. Hanginizden başlayalım?
3: Kardeşimden başlayalım.
0: Kardeşimden. Büyük abla söz verdi.
1: Evet.
0: Bu ailede demokrasi var.
1: Evet.
0: Bu
3: Cumhuriyeti yaşıyoruz.
0: Cumhuriyeti yaşıyorlar. Dolayısıyla büyüklerimi sevmek, küçüklerimi korumak. Öyle
1: evet. Biz yine Cumhuriyet'in gençleri olarak ve Cumhuriyetçi bir ailede büyümüş bir çocuk olarak... ben ve benim tanıdığım çoğu insan devlete güveniyor. Devleti bir yapı olarak, cumhuriyeti bir yapı olarak düşünüyor. Ve buna güveniyor. Ve bu yapıların hani sadece tek bir insan yapısına yani 30-50 yaş arası çalışan insanlar gibi görülmesi yerine bu toplumumuzda engelliler, yaşlılar, çocuklar var ve bunların ihtiyaçlarının çok fazla görülemediğini düşünüyorum. Ve bunların geliştirilmesi gençliği de, geleceği de, cumhuriyeti de çok ileri taşır. İnsanlığımızı, toplumumuzu sadece çalışan belli bir yaş grubuna sahip, ailesi olan, maddi grubu olan veya vergi veren insanlar olarak düşünmemek gerektiğini düşünüyorum.
0: Sen ne diyorsun Dila?
3: Kardeşime katılıyorum.
0: Bu kadar.
3: Evet.
0: Peki süremiz doldu. Bakıyoruz süremiz dolmuş. İkinizin de katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Ben size dedim çok çabuk bitecek diye. Bitti bakın. İkinizin de katkıları için çok teşekkür ederiz. Dila Medide. 19 Mayıs'ı anma, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı üzerine konuştuk. Sorumluluk bilinci ve Cumhuriyet'in korunması konularındaki düşünceler üzerine sohbet ettik sizinle. Yeni bakış açıları yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım.
1: Biz de.
0: Sizi tanıdığıma gerçi...
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sizi başka bir gün başka bir konuda belki bir günde konser çıkışı alırız. Ne dersiniz?
1: Olabilir. Neden olmasın?
0: Peki. Teşekkürler. Geldiğiniz için sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün başka bir konu ve konukla bir tekrar görüşmek üzere. Mutlu günler.
4: Kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 24 derece. Bilecik 12-20, Bursa 15-23, Çanakkale 15-23, Edirne 15-25, İstanbul 16-22, Kırklareli 14-24, Kocaeli 15-23, Sakarya 15-23, Tekirdağ 15-24, Yalova 16-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 18 derece. Aydın 15-24, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 15-24, Manisa 15-23, Muğla 10-20, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 24 derece. Antalya 17-21, Burdur 9-19, Hatay 13-23, Isparta 10, Mersin

0: Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 24 derece. Antalya 17-21, Burdur 9-19, Hatay 13-23, Isparta 10, Mersin sağanak. Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 12, en yüksek 24 derece. Artvin 8-26, Bayburt 5-15, Çorum 11-20, Giresun 15-21, Gümüşhane 8-23, Ordu 15-20, Rize 14-20, Samsun 15-21, Sinop 14-21, Tokat 11-22, Trabzon 14-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şırnak ve Hakkari dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 6, en yüksek 19 derece. Ardahan 4-17, Bingöl 10-21, Bitlis 3-17, Elazığ 12-20, Erzincan 10-21, Erzurum 4-15, Hakkari 7-20, Iğdır 11-24, Kars 5-18, Malatya 10-18, Muş 8-20, Tunceli 9-22, Şırnak 12-23, Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 24 derece. Batman 12-26, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 12-23, Kilis 14-24, Mardin 15-23, Şanlıurfa 16-24, Siirt 12-24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan

de güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'nin zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasındaki en güçlü köprü ve kavşak noktası olduğunu vurguladı. Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız değerlendirmesinde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan itirazını karara bağladı. Kurul, CHP'nin talebini reddetti. Dışişleri Bakanlığı, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin Yunanistan'da serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık, Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü lideri Yotopoulos'un serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan, suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Yunanistan makamlarına terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 79. toplantısı kapsamında düzenlenen ve küresel sağlık meselelerinin ele alındığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ghebreyesus, Ebola salgınının görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki risk değerlendirmesini ulusal düzeyde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük olarak revize ettiklerini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi dörtlü finalinde Olympiakos'a 79-61 yenilerek organizasyona yarı finalde veda etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Mayıs Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 24 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Batman ve Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina uygulamalarını yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri yürürlüğe aldı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu hale getirilecek. Ayrıca sera gazı emisyonu düşük olan yapılar için düşük karbonlu bina belgesi uygulaması başlatılacak. Konuya ilişkin

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştırmayı amaçlayan düzenlemenin yayımlandığını belirterek, 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi ile birlikte bina yaşam döngüsü analizi belgesi devreye alınacak. Sera gaz emisyonu düşük olan binalar için düşük karbonlu bina belgesi uygulaması getiriyoruz ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından hazırlanan binalarda enerji performansı yönetmeliği ile enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve denetimlerine dair tebliğde yapılan değişikliklerle yapı ruhsatı 1 Ocak 2027'den sonra alınacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan binalarda yapı kullanma izin belgesi aşamasında enerji kimlik belgesi ile birlikte bina yaşam döngüsü analizi belgesinin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak. Yeni uygulama kapsamında binaların yalnızca kullanım sırasında ortaya çıkan enerji tüketimi değil, ham madde temininden nakliye süreçlerine, inşaattan bakım ve onarıma, yıkım ve atık bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gaz emisyonları hesaplanacak. Analizler, BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve belgeler yetkili enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak. Düzenlemeyle ayrıca işletmeden kaynaklanan sera gaz emisyonu düşük olan yapılar için düşük karbonlu bina belgesi uygulaması hayata geçirilecek. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gaz emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak. Öte yandan enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve denetimlerine dair tebliğde yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı genişletildi. Eğitim süreleri artırılırken mevcut uzmanların haklarının süreleri sonuna kadar korunacağı belirtildi. Yetki süresi sona eren uzmanlarsa bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak yeniden sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek. İstanbul'un uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Fikirtepe'de teslimatlar başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında depreme dayanıklı 11.729 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıllardır çözülemeyen Fikirtepe sorununu çözdüklerini belirterek, yaklaşık 25 bin vatandaşın afetlere dayanıklı yeni konutlara yerleştirileceğini söyledi. Yaklaşık 25 bin vatandaşın afetlere dayanıklı yeni konutlara yerleştirileceğini söyledi. 2005 yılında özel proje alanı, 2007'de kentsel dönüşüm alanı ve 2013'te riskli alan ilan edilen Fikirtepe'de özel sektör tarafından başlatılan projeler tamamlanamayınca binlerce vatandaş mağdur olmuştu. Sürece 2021 yılında bakanlık müdahale etti ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'yla Emlak Konut GYO projeyi devraldı. Yeni Fikirtepe projesi kapsamında bölgenin %55'i sosyal donatı alanı olarak planlandı. Projede 11 cami, 8 eğitim tesisi, sağlık ve spor alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik millet bahçesi inşa edildi. Hak sahipleri konut bilgilerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı üzerinden ulaşabilecek. Anahtar teslim işlemleri ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri aracılığıyla yürütülecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen foruma katılan kurum, dirençli şehirler konusunun COP31 gündemine taşınacağını belirterek, COP31'in artık kararların uygulamaya geçtiği bir uygulama kopu olmasını istiyoruz, dedi. Forum kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren kurum, Azerbaycan Enerji Bakanı ile binalarda enerji verimliliği, teknik işbirliği mutabakat zaptını imzaladı. Görüşmelerde sürdürülebilir şehircilik, enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile mücadele konuları ele alındı. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da forumda Türkiye'nin ulusal beyanını açıkladı. Bulut, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin kapsamlı bir yeniden inşaat süreci yürüttüğünü belirterek son 20 yılda 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa edildiğini ve 2,5 milyon bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini söyledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı üzerinden atık su deşarj edildiğini tespit ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin TL idari para cezası uyguladı. Yapılan incelemelerde Gölbaşı ilçesindeki köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanarak göle bırakıldığı belirlendi. Mogan Gölü'nün özel çevre koruma bölgesi içinde yer alması nedeniyle cezanın iki kat artırıldığı açıklandı. Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık, daha önce yürütülen dip çamuru temizleme çalışmalarıyla gölden 3,5 milyon metreküp çamur çıkarıldığını ve denetimlerin sürdüğünü bildirdi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Danimarka'da düzenlenen Kopenhag İklim Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, COP31'in en önemli gündem maddelerinden birinin iklim finansmanı olacağını söyledi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanının artırılması için somut adımlar atacaklarını belirten kurum, özel sektöründe sürece dahil edilmesini hedeflediklerini ifade etti. Kurum, Yeşil İklim Fonu'nun yeniden kaynağa ulaşmasının kritik olduğunu vurgulayarak, gelişmiş ülkelerin Bakü finansman hedefi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Enerji dönüşümünün önemine dikkat çeken kurum, elektrifikasyonun yaygınlaştırılması ve temiz enerji yatırımlarının artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti. Toplantıda ayrıca uyum planları, ulusal katkı beyanları ve iklim finansmanına erişimin artırılması konuları ele alındı. Kurum, Paris İklim Anlaşması'nın ikinci 10 yılına girildiğini belirterek, artık hedef açıklamaktan çok mevcut taahhütlerin sahada uygulanmasının önem taşıdığını ifade etti. Kopenhag'daki temasları kapsamında kurum, Danimarka Kralı Frederik X ile görüşürken, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen başta olmak üzere, çeşitli yetkililerle COP31 hazırlıklarını değerlendirdi. Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Bakanlığımızdan haberler.
1: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı, tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı, karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı, ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını arttırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 24 derece. Bilecik 12-20, Bursa 15-23, Çanakkale 15-23, Edirne 15-25, İstanbul 16-22, Kırklareli 14-24, Kocaeli 15-23, Sakarya 15-23, Tekirdağ 15-24, Yalova 16-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 18 derece. Aydın 15-24, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 15-24, Manisa 15-23, Muğla 10-20, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 24 derece. Antalya 17-21, Burdur 9-19, Hatay 13-23, Isparta 10-20, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 18-23, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 10, en yüksek 21 derece. Ankara 10-19, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-18, Kırıkkale 11-21, Kırşehir 9-19, Konya 11-20, Nevşehir 8-16, Niğde 8-18, Sivas 8-22, Yozgat 8-17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 14, en yüksek 24 derece. Bolu 11-18, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 11-21, Zonguldak 15-18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 12, en yüksek 24 derece. Artvin 8-26, Bayburt 5-15, Çorum 11-20, Giresun 15-21, Gümüşhane 8-23, Ordu 15-20, Rize 14-20, Samsun 15-21, Sinop 14-21, Tokat 11-22, Trabzon 14-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 6, en yüksek 19 derece. Ardahan 4-17, Bingöl 10-21, Bitlis 3-17, Elazığ 12-20, Erzincan 10-21, Erzurum 4-15, Hakkari 7-20, Iğdır 11-24, Kars 5-18, Malatya 10-18, Muş 8-20, Tunceli 9-22, Şırnak 12-23, Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 24 derece. Batman 12-26, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 12-23, Kilis 14-24, Mardin 15-23, Şanlıurfa 16-24, Siirt 12-24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de, güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programında konuştu. Erdoğan konuşmasında finansal okuryazarlığın bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçtiğini, güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline geldiğini vurguladı. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek, hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın ve sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg şehrinde yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Mahkemece, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sönmez, mahkeme kararı olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. 37. kurultayla belirlenen parti meclisi ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle üniversitede görev yapan idari ve akademik personelin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli işlemlerin yerine getirileceğini açıkladı. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3111'e, yaralı sayısı 9397'ye ulaştı. Ve spor, milli futbolcu Kenan Yıldız, formasını giydiği Juventus'ta gösterdiği performansın ardından Serie A'da 2025-2026 sezonunun en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu, en düşük 12 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Berlin parçalı bulutlu 10, Helsinki yağmurlu 3, Kiev parçalı bulutlu 17, Kopenhag sağanak yağışlı 8, Londra parçalı bulutlu 12, Madrid parçalı bulutlu 17, Moskova az bulutlu 20, Paris parçalı bulutlu 12, Priştine sağanak yağışlı 10, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna sağanak yağışlı 10, Sofya ve Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Zürih parçalı bulutlu 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu, en düşük 13 derece. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Astana sağanak yağışlı 4, Bağdat az bulutlu 23, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Kerkük parçalı bulutlu 16, Kuveyt az bulutlu 27, Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam parçalı bulutlu 12, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Tokyo parçalı bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu, en düşük 16 derece. Kahire parçalı bulutlu 17, Melbourne ve Montreal parçalı bulutlu 12, New York parçalı bulutlu 19, Sydney parçalı bulutlu 13, Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 15 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 11, Gümülcine sağanak yağışlı 14, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Köln parçalı bulutlu 11, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Köstence sağanak yağışlı 14, Münih parçalı bulutlu 10, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Zenitsa sağanak yağışlı 12, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ekibiyle birlikte saatlerimiz 23'ü gösterene dek konuğumuzla ve sizlerle olacağız. Programımızda her zaman olduğu gibi türkü sevdalılarını konuk ederek, türkülerle bütünleşip, birlikte türküler üzerine konuşup, örnekler sunacağız sizlere. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bugün Türk Halk Müziği sanatçısı ve program yapımcısı Süreyya Açıkgöz bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Yine türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaşacağız. Ama önce konuğumuzu tanıyalım.
1: Tabii ben 1975 Çorum İskilip doğumluyum. Tabii uzun zamandan beri müziğin içerisindeyim, yayıncılığın içerisindeyim. Sene 93'ten beri bu zamana kadar radyo, TV programlarımızla sevenlerimizle buluştuk. Yine bunun yanı sıra 9 albüm, 10 üzerinde klip çalışmamız var.
0: Maşallah.
1: Hizmete devam ediyoruz.
0: Çok güzel. Ama bir taraftan da radyo programlarına da devam ediyorsun diye
1: kesinlikle,
0: biliyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yani sosyal medya üzerinden de programlarınızı devam ettirdiğinizi ben hatırlıyorum.
1: Evet, evet. Kendimize ait Süreyya Açıkgöz Fan Club Medya TV Facebook sayfamız var. Orada da yine programlarımıza devam ediyoruz. Yani sevenlerimiz bizden ilgi alaka bekliyoruz bu anlamda. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için son derece onur, son derece kıymetli bir durum. Çünkü bizler bu radyolarla büyüdük. Yani Meteorolojinin Sesi Radyosu hayatımızda son derece özel, son derece kıymetli. Hani o ilk özel radyolar açılmadığı dönemlerde emin olun biz sizi dinliyorduk.
0: Birçok sanatçıyı da geçmişte Meteorolojinin Sesi Radyosu sanatçı yapmıştır.
1: Kesinlikle.
0: Onları milyonlara duyurmuştur, tanıtmıştır. Hatta TRT'den geçemeyenler ya polis radyosunun ya da Meteorolojinin Sesi'nin kesinlikle kapısını çalmış ve ilk olarak burada stüdyolarda seslerini duyurmuşlar.
1: İki radyomuz vardı Emine Hanım o dönemlerde. Yani işte Türkiye Polis Radyosu, Meteorolojinin Sesi Radyosu, ki o dönemlerde böyle FM bandı falan da çok fazla popüler değildi.
0: Kısa o zaman dalgadan kısa dalgadan yani yapıyorduk. Evet,
1: evet, evet. Aynen yani.
0: Keşke kısa dalgadan kapatılmadan devam etseydi. FM de bir taraftan olsaydı ama kısa dalga şu anda Meteorolojinin Sesi için kapatılmış durumda. 20 Nisan 2004'ten bu yana FM'den yayın yapmaya devam ediyoruz. İnşallah.
1: Daim olsun inşallah.
0: Daim olur diye düşünüyorum. Çünkü radyo bir sestir. Seste sesin büyüsü vardır bana göre herkes. Şimdi
1: aşktır. Sevgidir, muhabbettir.
0: Tabii yani radyo zaman aşkı başka bir şeydir. Radyo dinlerken başka işler de yapabilirsiniz. Ama televizyon seyrederken dikkatiniz hep görsele takılır.
1: Ekranda olur.
0: Ekranda olur. Dolayısıyla da başka işten ya memnun kalmazsınız ya da eksik yaparsınız. Dolayısıyla radyoyu dinleyen başka işi çok rahatlıkla yapabilir. O yüzden radyonun modası bence hiçbir zaman geçmez diyor.
1: Asla.
0: O zaman sevgili Süreyya, programımıza başlayalım mı, ne dersin?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Hangi türküyle başlayalım?
1: Güzel bir türküyle girelim. Az önce yine burada program yapımcısı Emine Hanım, Emine Altın. Burada böyle birkaç eser okuduk. Siz tabii hazırlıklar yaparken.
0: Evet, siz boş durmadınız.
1: Güzel bir türkü böyle dilimize düştü. Ona da armağan edelim, sizlere de armağan edelim. Aynı zamanda radyoları başına bizlere gönül vermiş olan, gerçekten Meteorolojinin Sesi Radyosu'na her daim bağlı olan, hani böyle gönül elçileri vardır. Onlara armağan etmiş olalım. Yazın yağar kar başıma diyelim.
0: Oo, tam meteorolojiye uygun bir türkü oldu. O zaman eyvallah, dinleyelim.
1: Kar, yağmur.
0: Evet.
1: Eyvallah.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımız az önce Süreyya Açıkgöz'den dinlediğimiz bir beste türküyle başladı. Sözleri Osman Nebioğlu'na, müziği Nurullah Akçayır'a ait olan Yazın Yağar Kar Başıma adlı türküyle başladı. Siz de programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi iletebilir, bizlerle paylaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-2525, elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Sevgili dinleyenler, türküler hasret kokar, türküler Anadolu kokar, türkülerde insanımızın sevinci, hüznü vardır. Türküler bize anlatır. Evet, bugünkü konuğumuz sesi ve sazıyla Türk Halk Müziği sanatçısı, program yapımcısı Süreyya Açıkgöz. Evet, bir beste türküyle başladık programımıza.
1: Evet.
0: Biraz önce kendinizden bahsettiniz. 9 albümünüz olduğunu söylediniz. Hı-hı. Bu meydanda ben de varım. Hem programcı olarak hem bir sanatçı olarak varım diyorsunuz. Ve programlara da devam ettiğinizi söylediniz.
1: Hizmet zaman, etmeye çalışıyoruz yani.
0: Nasıl geçiyor zaman? Ne tür çalışmalarınız var bunun dışında? Mesela konserler düzenliyor musunuz?
1: Tabii. Programlar oluyor, konserler oluyor. Çağrılan yere erinmiyoruz, çağrılmayan yere görünmüyoruz misali. Gitmiş olduğumuz ortamlarda dostlarımızla beraber, işte sevenlerimizle beraber, işte imza günlerimiz oluyor, programlarımız oluyor, konserlerimiz oluyor. Aynı zamanda yine kendi hesaplarımızdan programlarımız var. Yine bir YouTube kanalına, kendi YouTube kanalımıza. Ben aynı zamanda Samsun Spor Genel Kurulu üyesiyim. Samsun Spor maçlarını yorumluyoruz. Bir antrenör arkadaşımla, sevgili Şenol Süme ile beraber.
0: Oo. Yani maç yorumculuğu da var
1: tabii.
0: Tabii.
1: Hepsini yapıyoruz bu arada. Hayatı seviyorum. Türküleri seviyorum. Sevenlerimizle bir arada olmayı çok seviyorum. Onların gönüllerine dokunmayı çok seviyorum gerçekten.
0: Kaç yıldır bizim devam için ediyorsunuz?
1: 93'te başladım ben bu işe. Tabii sahneye çıkma benim küçük yıl, daha doğrusu o zaman küçüktük tabii. Hani derler ya, küçük emrahvari. O dönemlerde çıktık tabiri caizse. İşte halk müziği koroları olsun, birçok korolarda görev yaptık. Gerek bağlam olarak, gerek yorumcu olarak, ses olarak. Daha sonra tabii bu özel radyolar devreye girdiği zaman, ki şöyle isterseniz biraz radyolardan bahsedelim.
0: Tabii ki.
1: Ben küçüklüğümde çok radyo dinlerdim. Yani işte bu Meteorolojinin Sesi Radyosu, ne bileyim Türkiye Polis Radyosu ve aynı zamanda yurt dışından yayın yapan, o dönemlerde mesela İngiltere'nin BBC Londra'sından alın, Macaristan'ın Budapeşte'sine kadar birçok onların Türkçe yayınlarını çok iyi takip ederdim. Derdim ki işte Kuzey Kıbrıs Bayrak Radyosu vardı yine bizim dönemlerimizde.
0: Evet, biz de çok dinlerdik
1: yani
0: onu.
1: Yani sanatçıların yasaklı olduğu dönemler, Orhan Gencebay'ların, İbrahim Tatlıses'lerin falan yasaklı olduğu dönemler, hani TRT'de malum çıkmıyordu arabesk olarak. Yani biz oraları takip ederdik ve derdim ki ya bir gün ben yayın yapabilir miyim acaba? Çok hayalini kurardım. Ya inşallah bir gün biz de yayın yaparız buralarda diye düşünürken.
0: Sanatçı olarak mı yoksa yayıncı olarak?

0: yayıncılığından bahsediyorum. Ha, radyo yayıncılığından bahsediyorum. Evet. Daha sonra işte özel radyolar devreye girdikten sonra bizim radyoculuk hayatımız başladı. Ve inanılmaz mutlu oldum. Tabii ben zaman zaman böyle işte sahne programları falan da bilen vardı. Çok profesyonel değildim. O zaman albümlerim yoktu ama bir gün böyle radyo programı yaparken benim çok değerli bir iş insanı, değerli abim, sevgili Ömer abi, kulakları çınlasın, sevgilerimi iletiyorum. Radyo yayınından çıktım. Dedi ki, seni dedi stüdyoya götürüyoruz. Hayırdır abi, ne yapacağız stüdyoda falan? Albüm yapacağız sana dedi.
1: Aa.
0: Yapma abi dedim ya. Gerçekten dedi, bak ben de altyapısını falan oluşturdum dedi. İlk albümümüzü 2009 yılında, 2008-2009 yılında çıkarttık. Daha sonra işte 2010, 2012, 14. En son işte...
1: Halk müziği mi? Hepsi?
0: Arabesk, halk müziği, piyasa. Zaman zaman tasavvuf yaptık. Zaman zaman değiş okuduk. Hepsini okuduk işin gerçeği.
1: Maşallah.
0: Hepsini yaptık. Yani ben müziğin evrensel olduğunu düşünenlerdenim. Yani ben müzik ayırt etmem. Çünkü baktığımız zaman işte tasavvuf da bir müziktir. Halk müziği de bir müzik tarzıdır. İşte ne bileyim deyiş de bir müziktir. O yüzden bunlar evrensel olduğu için bana göre tabii bu. İnsanlara göre biraz ayırt edilebiliyor böyle şeyler. Bana göre ayırt edilmez. Çünkü biz müzik yapıyoruz en nihayetinde. Gönlümüze doğan, yani yorumma ve tavrıma uygun olan, ben her tarzı okumaya çalıştım kendimce. Yani bir sanat müziği okuyamam asla ama kendi tarzımda böyle kendi tavrıma ve kendi namelerime uygun olan eserleri seçtim ve sevenlerimizle buluşturdum. Bu zamana kadar da çok büyük, güzel tepkiler aldık. En son mesela ben bu pandemiden önce bir türkü yaptık, Mektubu Gelmez Yarim diye. Zaman zaman radyolarda falan da döndü. Hatta TRT'de de çok klipleri gösterildi.
1: O zaman bu türküye devam edelim, sonra sohbetimize devam edelim, olur mu?
0: Peki, tamam. Dediğiniz gibi olsun.
1: Buyurun.

0: sesinize, nefesinize sağlık. Bu aynı zamanda Şanlıurfa'dan Mehmet Ataş'tan alınan bir türkü.
1: Ama özür diliyorum.
0: Buyurun.
1: O türkü ben okuyana kadar anonimdi. İşin garip tarafı.
0: Evet.
1: Biz bu eseri okuduk. Anonim diye. Tam böyle altyapılarını falan Motor Ali Yılmaz'lara falan çaldırdık. Çaldırdıktan sonra çıkartacağız piyasaya. Dedim ki ya bir bakalım bu türkü yani anonim gözüküyordu ama biz tabii bu türküyü okuduktan sonra Mehmet Ataç'a ait olduğu ortaya çıktı. Yani biz bu türküyü çıkartmadan 2 gün önce tescillemişler. Buradan Allah'tan rahmet dilerim değerli üstada da. Onun sağ olsun eşini aradık, kızını aradık, rica ettik. Yani izin aldık ve öyle okuduk. Hatta dediler ki ya Urfa'nın meşhur sanatçılarından birisi, ismini unuttum şimdi, teyzemiz arıyor, diyor ki ya diyor senin diyor eşinin diyor çok güzel türküleri var diyor. Gidelim diyor seni diyor işte Mesama Büyapa Kültür Bakanlığı'na üye edelim. En azından diyor hani sen oradan bir gelir elde et yani sonuçta. Eşim böyle bir türkü çıkartmış piyasaya. Yani biz piyasaya 2 gün çıkartmadan önce eser tescil edildi, öyle söyleyelim.
0: Evet.
1: Böyle bir anısı vardır bende de.
0: Evet, hayırlısı olsun diyelim. Şimdi Süreyya Bey nasıl görüyorsunuz? Şimdi müzik evrenseldir dediniz.
1: Evet, ben çok iyi görürüm bu arada.
0: Tabii gönül gözüyle görüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Bizden çok daha iyi görüyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Allah bir özelliğimizi alırsa başka özellikler katarak bize fazlasıyla veriyor diye düşünüyorum. Çok doğru. Evet. Ben katılıyorum. Çünkü Aşık Veysel'den biliyoruz hepimiz. Gönül gözünün ne kadar açık olduğunu.
1: Evet.
0: Sizin de açık olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Müzik evrenseldir. Evet. Yalnız ben biraz daha otantikciyim. Düşün olarak. Yani benim mantığıma hep otantiğinin bozulmadan türkülerin icra edilmesi, saklanması, çok fazla değişim geçirmeden yeni eserler bestelenebilir. Yeni eserler ortaya çıkabilir ama bir eserin değiştirilmesinden yana değilim. Yani bana göre o ustasına saygısızlık gibi hissediyorum.
1: Yani siz diyorsunuz ki biz gelenekçiyiz.
0: Evet, gelenekçiyim ben biraz. Yani
1: vaziyet onu gösteriyor. Şimdi tabii müziğe baktığım, daha doğrusu piyasaya baktığımız zaman işte gençlere sevdirmek için bazı türkülerin rap yapıldığını görüyoruz. İşte
0: evet, Nişit
1: Ertaş'ların,
0: evet.
1: Rahmetli Mahsuni Şerif'lerin, yani tabii
0: Abdurrahman Kızılay'ların.
1: Yani bunu da şundan dolayı yapıyorlar. Yani gençlere türküleri sevdirelim.
0: Evet.
1: Bu tabii göreceli bir kavram. Yani tutuyor mu? Oluyor mu? Oluyor. İnsanlar baktığınız zaman işte araçlarında çıstak çıstak dinliyorlar. Yani bakıyorsun Gönül Dağı, adam resmen Gönül Dağı'nda oynayası geliyor. Adam o şekilde yapmış onu rap tarzında. Hareketli bir şekilde. Ha ben de değilim. Ben de oynanmasına yana değilim ama buna çok da fazla yapacak bir şey yok işin gerçeği. İşte bu öfefü söyleyen sanatçı kimdi?
0: Cem Adrian.
1: Heh, mesela o tarz. İnsanlar seviyorlar mesela.
0: Şimdi ben zaman zaman gençlerle karşılaştığımda diyor ki mesela arıyor radyoyu. Diyor, Cem Adrian'ın şu şarkısını dinleyebilir miyim? Ben de diyorum ki o şarkı değil. İşte hanımefendi
1: i̇şte
0: ya da
1: o şarkı beyefendi olarak lanse etmiş.
0: O diyorum türkü.
1: Zaman. Evet.
0: Şu kişinin türküsü. O sadece seslendirmiş. O tamam pop sanatçısı olabilir, rock sanatçısı olabilir, rap sanatçısı olabilir ama bunun aslı türküdür. Anadolu rockçılar da aynı şeyden yoldan
1: tabii
0: geçmiştir.
1: Mesela Ali Kızıltuğ'a ait olduğu bilmezler o öföfün.
0: Evet.
1: Ya Cem Adrian olarak bilirler. Niye ondan dinlemişler adamlar?
0: Evet. Yani aslında maalesef bizim burada eksik bıraktığımız bir nokta var. Türk halk müziği sevdalıları olarak. Yani biz bu türküleri çok daha fazla duyurursak, her ortama sokarsak o zaman gençlerimiz, çocuklarımız, sizin de çocuğunuz var
1: evet,
0: yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklarımıza eğer türkü dinletirsek çocuklarımız türkü konusunda dağarcıklarını doldururlar, doğru mu?
1: Kesinlikle.
0: Biz neyle doldurursak o kafaları, onlar o şekilde.
1: Aileden ne görürlerse aslında çocuk o şekilde işleniyor.
0: Evet, o şekilde işleniyor. O açıdan ben diyorum, eğer türkülerimiz, türkü demek Türk'ün hayatı demek. Türk'ün bütün duygularını dile getirdiği müzik, ezgi. Dolayısıyla biz eğer türkülerimize sahip çıkar, çocuklarımızla da paylaşırsak, evimizde türkü dinlersek, türkü söylersek, türkü dinletirsek, dolayısıyla çocuklarımız da Türk halk müziğini severler ve sahip çıkarlar bizimle birlikte.
1: Bu şeye bağlı işte, bir ailede mesela diyelim işte baba, anne, ne bileyim baba Galatasaraylıdır, atıyorum. Galatasaray'ın bu arada şampiyonluğunu da kutlamış olalım Galatasaray derken. Ben Samsun sporluyum ama yani ailede mesela o dinleniyorsa aşağı, izleniyorsa, o maç izleniyorsa çocuk da ister istemez ondan kapıyor. İşte diyor
0: çok
1: ki ben,
0: doğru.
1: Ben Galatasaraylıyım diyor. Ne bileyim baba mesela rap dinliyorsa yani rap'e merak sarıyor. Ne bileyim babasının eli bağlama tutuyorsa değil mi yani?
0: Tabii o da bağlama çalıyor.
1: Merak soruyor, sunuyor daha doğrusu. O yüzden gerçekten aileden çocuklar ne görürse aslında onu işliyor bir yerde.
0: Gerçekten öyle. Çünkü çocuklar büyüklerini öykünerek, büyüklerini taklit ederek büyüyorlar. Dolayısıyla onlardan ne görürlerse onu yapıyorlar. Şimdi bizim arkadaşlardan birisi, kulaklar çınlasın, sigara içiyordu. Dedim ki çocuğu oldu. Çocuk işte yaklaşık 2 yaşında. Bakın dedim, çocuğun yanında sigara içmeyin. Bir süre sonra dedim çocuk büyümek için sigarayı kullanır. Yani bu sigara büyümenin bir sembolü olur. Ve ilk büyüdüğü zaman dedim, büyüdüğünü ispat etmek için ilk olarak sigarayı içmeye başlar. Çocuk 2 yaşında böyle kalem vermişler eline, kalemleri ağzına koymuş, sigara gibi ortada dolaşıyormuş. Hemen ikisi birden sigarayı bırakmışlar. Ne oldu dedim, niye bıraktın? Dedi ki böyle böyle oldu. Yani çocuk dedi oyuncaklarını ağzına sigara gibi koyup üflüyormuş bir de. Annesi babası nasıl yapıyorsa.
1: Evet, evet, evet.
0: Ondan sonra ortalıkta dolaşıyormuş. Ne yapıyorsun demişler. Ondan sonra hemen sigarayı bırakmışlar. Gerçekten
1: evet.
0: Bu eğitim konusunda çocuklarımızı eğitirken kendi davranışlarımıza, çocuğa ne verdiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Çok önemli gerçekten. Yani şimdi bazı tipler var böyle. Adam püfül püfül karşısında oğlunun, kızının sigara içiyor. Oğlum diyor bu sigara diyor zararlıdır diyor. E baba sen niye için o zaman?
0: Evet.
1: Niye içiyorsun o zaman yani zararlı da?
0: Zararlı o zaman sen örnek ol.
1: Yani böyle tipler de var maalesef.
0: Çok fazla.
1: O yüzden gerçekten eğitim. Eğitim de ailede bitiyor. Siz ne verirsiniz?
0: Çünkü temeli ne kadar sağlam olursa bina o kadar sağlam olur. Ben bunu düşünüyorum.
1: %100.
0: Bunu biliyorum, bunu söylüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yine müzik diyelim, ne diyelim?

0: Evet, sesine nefesine sağlık. Bu da söz ve müziği Hilmi Şahbalı'ya ait güzel bir eserdi.
1: Albüm okumuştum ben bunu. Bir de 2025'te ben yine Hilmi Şahbalı'ya ait olan çok güzel bir eserin klibini çektim. İnşallah onu da okuruz zaman olursa. Neredesin diye çok güzel bir eser gerçekten. Yani buradan hocama sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Allah uzun ömür versin.
0: Amin,
1: ellerinden
0: amin,
1: öpüyorum.
0: Amin. Çok güzel eserler bırakıyor bize. Gerçekten Türk halk müziğine hizmet eden güzel insanlardan birisi. Hı-hı. Pınarlardan birisi, öyle diyeyim.
1: Yani kesinlikle.
0: Bizim çünkü artık türkülerimizin birçoğu raflarda bekliyor. Aslına
1: evet,
0: bakarsan.
1: Kesinlikle.
0: Derlenmiş olan türkülerin birçoğu raflarda bekliyor. Ben bütün konuklarıma söylüyorum, size de söyleyeyim. Hiç duyulmamış türküleri aslında söylememiz gerekir.
1: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: O... Piyasada dönen belki 1000 tane türkü yoktur. Radyolarda çalan, söylenen.
1: El Tarisi Dımdım Yer mesela. Hani bu benim çocukluğumda da vardı. Kimse keşfetmemişti. Mesela Erik Dalı. Kimse bilmiyordu. Ta ki ne zaman okunmaya başlandı. İşte bu oynaması halinde, o arkadaşın ismini unuttum şimdi. Oynaması okuyun arkadaşın. O okuduktan sonra türkü patladı mesela. Bizim o kadar güzel eserlerimiz var ki.
0: Oğuz Yılmaz.
1: Yok. Erik Dalı mesela. Yani bunlar gerçekten baktığınız zaman belki 40 yıllık, belki 50 yıllık, belki de daha uzun,
0: daha uzun, evet,
1: yayılan türkülerdir. Ama maalesef işte gündeme gelmemiş veya duyurulmamış veya bazı türküler vardır ki Emine Hanım, hani türküye bakıyorsunuz ya, diyorsunuz ki ben bunu yıllar önce okumuştum veya bu daha da önceki yıllarda işte raflarda vardı. Bir an oluyor böyle, bir ortam oluyor, türkü bir okunuyor. Orada bir paylaşımlar, bilmem neler, şunlar bunlar, türkü patlayıp gidiyor.
0: Ve şu anda
1: yani nereden patlayacağını bilemiyorsunuz türkünün.
0: Şu anda o kadar kolay ki bir türküyü tanıtmak. Çünkü herkesin elinde telefonu, önünde bilgisayarı, tableti elinde. Dolayısıyla türkünün patlaması bir yerde paylaşılmasıyla başlar.
1: Tabii.
0: Anlık.
1: %100.
0: Şimdi biz buradan radyo yayını yapıyormuş gibi siz de sosyal medyadan yayın yapıyorsunuz.
1: Hı hı hı.
0: Aynı şekilde.
1: Aynen.
0: Yani orada paylaştığınız bir türkü anında bütün dünyaya duyuruluyor.
1: Çok doğru.
0: Onun için ben sizin gibi radyo programcılarına, sanatçılara söylediğim şu. Lütfen repertuarınıza en azından 2 tane duyulmamış, raflarda bekleyen, derlenmiş Muzaffer Sarı Sözen gibi üstadlar, o kadar emek çekmişler, o kadar zorluk çekmişler, bu türküleri derlemişler, repertuara kazandırmışlar. Repertuardaki o türküleri de biz gün yüzüne çıkaralım. Onların da söyleyeni olsun, dinleyeni olsun. Onları da ortaya çıkaran sanatçılara saygı olarak biz bunları yapalım diyorum. Size de tavsiyem, programlarınızda, her programınızda 2 de olmasa 1 tane türküye, duyulmamış türküye yer vermenizi tavsiye ediyorum.
1: Başım üstüne.
0: Halk müziği sevdalısı olarak.
1: Başım üstüne.
0: Evet, yine türkü diyelim, ne diyelim?
1: Şimdi benim tabii biz bunu do diyez okuduk ama bağlama si bemol elimizdeki. Benim Aydınlık Evler Körler Okulu'nda bağlama hocamdı. Aynı zamanda koromuzda da gerçekten koro şefimizdi. Ben çok seviyorum, hakkın rahmetine kavuştu. Musa Eroğlu'nun, Zara'nın, ne bileyim İzzet Yıldızhan'ın, buna benzer birçok sanatçının okumuş olduğu, hatta Deniz Seki de diyebiliriz buna, Bilen Gelsin diye bir türkü vardır.
0: Evet.
1: Sevgili Rıdvan Çıracıoğlu'na ait olan çok güzel bir eser. Ki ben yıllar sonra bu eserin, yani ben şeyde bilmiyordum, hayattayken kendisine ait olduğunu bilmiyordum bu türkünün. Bir gün böyle baktım, türkü hoşuma gitti. Ya dedim, ya bu türkü kime ait? Baktım Rıdvan Çıracıoğlu yazıyor. Allah Allah dedim ya. Ya ben dedim, ne kadar böyle, tabiri caizse ne kadar rezil bir adammışım dedim. Yani kendi bağlama hocamın türküsünü ben bilmiyorum ve ben bu türküyü yıllar sonra keşfediyorum. Dedim ki hocama vefa amaçlı ben bu türkünün klibini çekeceğim. Hatta TRT'de de gösterildi, TRT müzik ekranlarında. Bilen Gelsin türküsü. Ben biraz tabii ses çok fazla uygun değil ama elimizdeki bağlama. Okumaya çalışacağım. Kendisine de rahmet diliyorum buradan. Gerçekten biz ondan çok şeyler öğrendik.

0: Teşekkür ederim. Sesine, nefesine sağlık. Bu da eyvallah. Rıdvan Çıracı'nın bir eseriydi.
1: Evet.
0: Bilen gelsin.
1: Evet, buradan dediğim gibi kez daha saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Hani bu biraz albüme Do diye okuduk. O yüzden artık hatamız olduysa affola diyelim.
0: Tabii.
1: Sevenlerimizden de.
0: Evet. Şimdi sevgili Süreyya, programımızın birinci bölümünün bitmesine bir buçuk dakika kaldı. Burayı da sohbet ederek tamamlayalım. Tamam. İkinci bölümde yine türkülerimizle devam edelim. Şimdi konserlerden bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Albümler yaptınız. Hı hı. Klipler çektiniz. Hı hı. Çalışmalar devam ediyor. Konserlerde mesela nerelere gidiyorsunuz? Ne tür konserler?
1: Konserlerde daha çok işte sevenlerimiz, daha doğrusu nerelerde bizleri görmek istiyorlarsa oralara gidiyoruz. Öyle söyleyelim. Yani
0: kurumsal mı çağrılıyorsunuz yoksa işte dernekler mi çağırıyor?
1: Kurumsal olarak da çağrılıyor. Yani sonuçta hani biz menbaamızı, beslenmemizi, ekmeğimizi, suyumuzu, ilacımızı sevenlerimizden alıyoruz. Gerçekten onları böyle karşımızda görmediğimiz zaman tabii ki bizler üzülüyoruz, işin gerçeği. Ve sevenlerimizden de tabii rica ediyoruz. Bizi sosyal paylaşım sayfalarından takip edip görmek istedikleri yere bizleri çağırabilirler. Dediğim gibi çağrılan yere erinmeyiz, çağrılmayan yere de görünmeyiz. Öyle söyleyelim. Bu zamana kadar tabii hizmet etmeye çalıştık sevenlerimize ama şunu söyleyeyim. Şöyle baktığım zaman gerçekten çok duygulanıyorum. Yani çok böyle bizim değerli ablacığım tabii başladığımız dönemlerde daha böyle her şey samimiyetti. Daha böyle sıcaklıktı. O eski programlarımıza, o eski konserlerimize baktığımız zaman diyorum ki ya nereden nereye hakikaten, yani her şey değişti ablacığım. Yani ortam değişti, konserlerin bakış açısı değişti, insanların yaklaşımı değişti. Özlüyoruz ablacığım ya. O gerçekten o dönemleri ciddi anlamda özlüyoruz.
0: Samimiyeti özlüyoruz.
1: Samimiyeti özlüyoruz. İşte o samimiyet var ya ablacığım. Zaten siz bu samimiyeti kaybetseniz emin olun şu anda dinleyiciler de sizi dinlemez, beni de dinlemezler.
0: Çok doğru.
1: Önemli olan o samimiyeti kaybetmememiz ki çok şükür bu zamana kadar o Rabbim bizi o samimiyetten ayırmadı ki bizler de yürümeye devam ediyoruz. Sevenlerimizin dualarıyla, sevgileriyle diyelim ben.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Böylece programımızın da birinci bölümünün sonuna geldik. Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Konuğumuz Süreyya Açıkgöz'le, türkülerle sohbet ettik. Türkülerden örnekler sunduk. Sizler de kimseciklere randevu vermeyin. Saat başı raporların ardından yine birlikte olalım. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Süreyya Açıkgöz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 24 derece. Bilecik 12-20, Bursa 15-23, Çanakkale 15-23, Edirne 15-25, İstanbul 16-22, Kırklareli 14-24, Kocaeli 15-23, Sakarya 15-23, Tekirdağ 15-24, Yalova 16-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 18 derece. Aydın 15-24, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 15-24, Manisa 15-23, Muğla 10-20, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 24 derece. Antalya 17-21, Burdur 9-19, Hatay 13-23, Isparta 10-20, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 18-23, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 10, en yüksek 21 derece. Ankara 10-19, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-18, Kırıkkale 11-21, Kırşehir 9-19, Konya 11-20, Nevşehir 8-16, Niğde 8-18, Sivas 8-22, Yozgat 8-17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 14, en yüksek 24 derece. Bolu 11-18, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 11-21, Zonguldak 15-18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 12, en yüksek 24 derece. Artvin 8-26, Bayburt 5-15, Çorum 11-20, Giresun 15-21, Gümüşhane 8-23, Ordu 15-20, Rize 14-20, Samsun 15-21, Sinop 14-21, Tokat 11-22, Trabzon 14-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 6, en yüksek 19 derece. Ardahan 4-17, Bingöl 10-21, Bitlis 3-17, Elazığ 12-20, Erzincan 10-21, Erzurum 4-15, Hakkari 7-20, Iğdır 11-24, Kars 5-18, Malatya 10-18, Muş 8-20, Tunceli 9-22, Şırnak 12-23, Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 24 derece. Batman 12-26, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 12-23, Kilis 14-24, Mardin 15-23, Şanlıurfa 16-24, Siirt 12-24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'nin zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasındaki en güçlü köprü ve kavşak noktası olduğunu vurguladı. Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız değerlendirmesinde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan itirazını karara bağladı. Kurul, CHP'nin talebini reddetti. Dışişleri Bakanlığı, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin Yunanistan'da serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık, Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü lideri Yotopoulos'un serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan, suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Yunanistan makamlarına terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 79. toplantısı kapsamında düzenlenen ve küresel sağlık meselelerinin ele alındığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Gebreyesus, Ebola salgınının görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki risk değerlendirmesini ulusal düzeyde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük olarak revize ettiklerini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi dörtlü finalinde Olympiakos'a 79-61 yenilerek organizasyona yarı finalde veda etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya-Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Teşekkür ederim. Sesine, nefesine sağlık.
1: Önce teşekkür ederim.
0: Orta Anadolu'dan Bahri Altaş'tan alınan bir bozlakla başladın. Yüceden mi geldin sense her yeli? Acep yârim ellerinden gezer mi? Soldu derler gül benzinin rengini. Bugün yârim eskisinden güzel mi? O yar beni defterine yazar mı? Yazar mı Acep?
1: Bilmiyorum ki yazar mı? Bu soru işareti.
0: Evet. Buna bağlı olarak da Hilmi Şahbalı'nın çok güzel bir eserini yorumladın. Yoruldum. Senden mi benden mi bu hallere düşmemiz, kader mi talih mi karlı dağlar aşmamız.
1: Evet, çok güzel bir türkü gerçekten. Böyle gönlüme geldi. Konserde de aslında bu şekilde okumuştum. Bir yerin konserinde, daha söyleyelim, Altı Nokta Ankara Şubesi Körler Derneği'nin korosunda okumuştuk. Canlı performans yapmıştık. Buradan değerli hocam Hasan Tatar'a da sevgilerimi, selamlarımı iletmiş olayım böylelikle.
0: Evet, bu türküleri de ona armağan edelim o zaman.
1: Evet, aynı zamanda koromuzda görev yapan bütün arkadaşlarımıza da göndermiş olduk eserlerimizi. Türkülerimiz gerçekten çok güzel. Yani yaşamak lazım, dediğiniz gibi yaşatmak lazım. Bu anlamda da gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Güzel bir türkü sevdalısısınız. Yani burada bağlamanız bile var. Bağlamanıza bile el koymuş durumdayım şu anda.
0: Teşekkür ederim.
1: Çalıyoruz. Hatamız olursa affola diyelim şimdiden.
0: Estağfurullah. O zaman şimdi türkülerle ilgili konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Birinci bölümde. Yine devam edelim. Şimdi dediniz ki ben müzik evrenseldir. Ben her türlü müziği söylerim. Her türlü şarkıyı, türküyü, arabeski.
1: Tavrıma uyan,
0: gönlüme
1: yani
0: uyan.
1: Her türlü de.
0: Gönlüme uyan her müziği söylerim dediniz.
1: Evet, evet.
0: Sadece bağlama mı çalıyorsunuz müzik aleti olarak?
1: Bağlama çalıyorum. Zaten ben sahnede çok fazla bağlama kullanmıyorum. Benim kendi orkestram var.
0: Orkestrayla işte, çıkıyorsunuz.
1: Tabii. Evet. Yani kendi orkestramla çıkıyorum ben. Normalde pek sahnede bağlama çaldığım gözükmez. Sadece bunlar işte böyle kendi kendimi idare edecek durumlarda, programlarda işte sizden rica ediyorsunuz.
0: Bağlamayı alıp meclislerinde o zaman.
1: Evet, yani burada işte albümlerden çok fazla giremediğimizden dolayı bu şekilde canlı canlı okuyoruz. Aslında albüme girmeye de gerek yok. Sevenlerimiz bizi zaten albümlerden dinliyorlar. Biraz böyle canlı dinlemeleri gerekiyor. O da aslında çok fazla iyi olmuyor gibime geliyor.
0: Yani. Bizim programımızda ben konuklarımdan özellikle rica ediyorum. Sanki bir dost meclisinde oturmuşuz.
1: Tabii.
0: Sohbet ediyoruz ve bir taraftan da çalıp söylüyoruz gibi olsun diyorum.
1: Tabii.
0: Genelde de türkülerin otantik hallerinde söylenmesini tercih ediyorum. Tabii ki herkes kendi yorumunu yapar, kendi hissettiğini hissettirir. Dolayısıyla bizim türküler her şeyimiz dedik en başta. Her türlü duygumuzu anlatır dedik. Size anlattıkları farklıdır, bana anlattıkları farklıdır. Aynı türküyle ben ağlarım, siz oynarsınız. Siz hüzünlenirsiniz, ben neşelenirim. O tamamen farklı. Türkü olarak baktığımızda son dönemlerde özellikle beste türküler çok yaygınlaştı. Ve hala da üretilmeye devam ediyor. Bu üretimlerin asla bitmemesini tavsiye ediyoruz. Ve türkülerimizi de korumak için elimizden geleni yapmamız lazım. Ben de bir türkü sevdalısı olarak burada bir yemekte tuzum bulunsun diyerek yıllardır bu programı devam ettiriyorum. Yaklaşık 2009'dan beri aralıksız devam ediyoruz programa.
1: Çok güzel, harika.
0: Hatta benim programım sayesinde dinlenip, tanınıp ünlü olan sanatçı arkadaşlarımız da var. Buradan da selam olsun. Bizi unutsalar da biz onları unutmuyoruz.
1: Tam bir gün ben böyle gazine programına falan başlarsam bir yerde size çek göndereceğim. Sözüm söz, canlı yayında söyleyeyim.
0: Yeter
1: işin
0: ki
1: işin esprisi tabii.
0: Yeter ki türküleri söylesinler, çalsınlar. Bizim için önemli olan odur. Bizim öz kültürümüz, türkülerimiz yaşatılmalı.
1: Kesinlikle yaşatmak lazım. İşte sizin gibi değerli insanların da bu camiada olması gerekiyor. Türküleri yaşatma adına. Çünkü baktığımız zaman hani artık yayıncılıkta bile bu maalesef ikinci plan atılmaya başlandı. Mesela siz yöreleriyle beraber, bestekarlarıyla beraber hepsini söylüyorsunuz mesela.
0: Tabii.
1: Mesela yayıncılıkta adam yayınlayıp geçiyor mesela, işte nedir? Ne okuduk az önce? Yüceden mi geldi? Süreyya Açıköz Yüceden mi geldi? İyi de sarı çizmeli Mehmet Hakim.
0: Kimdir bunun ilk derledi sahibi?
1: Bunu, kim
0: mal
1: yaptı
0: sahibi,
1: mesela?
0: Yani, sahibi.
1: Aynen.
0: Ustalara saygı adına kesinlikle, özellikle ben herhangi bir koroya da devam ediyorum. İlk yaz Türk Halk Müziği Korosu'na devam ediyorum. Seyfi Hocam'la beraber. En çok hassas olduğumuz nokta şudur. Kesinlikle şah beyitlerin okunmasından yanayız. Kimin bu türkü? Kim bize ulaştırmış? Kim bu türküyü sözlerini yazmış? Mutlaka anonslarımızda da sunumlarımızda da bildiriyoruz. herkes öğrensin, bilsin diye. Çünkü emeklerine saygı göstermek zorundayız. Onlar olmasaydı biz bu türküleri söyleyemezdik, doğru mu?
1: Kesinlikle.
0: Biz bu türküleri dinleyemezdik.
1: Katılıyorum.
0: Onun için de ustalara saygı anlamında herkesi ustanın adını anmaya davet ediyorum, duyurmaya davet ediyorum. Çünkü insanlar isimlerini duydukça, televizyonlardan, internette, herhangi bir yayınlardan, herhangi bir sohbetlerde, yakınları bile duymuş olsa onun ismini andığımızı mutlu olmazlar mı? Mutlu
1: Kesinlikle.
0: Olurlar.
1: Şimdi biz tabii müzisyen kimliğimiz olduğundan dolayı, mesela bir albüm çıkmıştır. O albüme hemen alır almaz direkt şeye bakarız. İşte aranjörü kim? Kimler
0: yapımcısı
1: çalmış?
0: Kim?
1: Yapımcı kim? Direkt ona bakarız. Mesela hani CD'yi yerleştirmeden, işte CD çalara. Kimler okumuş? Bu türküleri kimler bestelemiş? Bunlara çok dikkat ederiz. Gerçekten hani aramızda tabii ki bu hassasiyeti gösteren dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Onların da gerçekten yüreklerine sağlık, ki böyle insanların gerçekten olması gerekiyor bir yerde.
0: Evet. Yine müzik diyelim. Ne diyelim?
1: Vallahi Neşet Ertaş okumadık hiç.
0: Tabii.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: Mutlaka okumamız lazım ustalardan.
1: Kesinlikle. Neşet Hoca'dan bakalım ne okuyacağız?
0: Kurusay Vidan'ın var mesela güzel bir türküsü. Ben çok severim. Gönül Dağı en çok bilinen. Hangisini arzu ederseniz.

0: Bülbülün gül için zarı misali, Kerem'in bağrının narı misali, İnler garip gönlüm arı misali, tadına doyulmaz balımsın benim. Bu da Şahbeyti'ydi. Ben evet. de paylaşmış oldum.
1: Onu ben size bıraktım özellikle okuyun diye.
0: Neşet Ertaş'ın güzel türkülerinden birisi gerçekten. Ne kadar
1: abla ben sana söylemiş. Sorayım. Böyle aşk var mı günümüzde? Yani mutlaka, bu sözlerde yaşanan
0: mutlaka vardır diye var düşünüyorum. Vardır.
1: Emin misin?
0: Yaşanıyordur. Aşk biter mi? Kıyamete kadar.
1: Hayır, ama bak böyle.
0: Devam
1: bu eder. Sözler.
0: Bu sözlerle bilemem tabii.
1: Bu sözler çok gerçek, çok ağır sözler gerçekten.
0: Gerçekten.
1: Çok evet. güzel sözler. Yani ne mutlu bu aşkı yaşayanlara diyelim o zaman.
0: Evet, biz de yaşatıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: O aşka saygı duyarak eserlerini sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sizler de bu türkülere sahip çıkın, dinleyin, söyleyin, söyletin.
1: Kesinlikle.
0: Yayın. Evet.
1: Kesinlikle.
0: Teşekkür ederim. Sesine, nefesine sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum ablacığım. Ben gerçekten son derece onur sizinle beraber güzel türküleri söylemek, burada olmak, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olmak. Buradan bir kez daha bizleri izleyen sevenlerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum gerçekten.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Türk Halk Müziği üzerine konuşuyorduk.
1: Hı hı.
0: Sizin çocuğunuz ilgileniyor mu peki Türk Halk Müziği ile?
1: Ya o bir iyi dinleyici.
0: Güzel. Maalesef dinlemek de çok büyük marifet.
1: Evet, yani o dinliyor. Yalnız bizim mesela sülalede benim dayı oğlum var. Benim şarkılarımı, türkülerimi genelde söz ve müziklerini o yapar. Onun çok eserini okumuştum albümlere. Gerçekten çok da sevenlerimiz tarafından mesela çok sevildi. Hatta onlardan bir tanesini okuyabilirim az sonra. Böyle vatanımıza,
0: dinleyelim.
1: bayrağımızı anlatan, kültürümüzü anlatan güzel eserlerden birisi. Ben tabii şöyle bir bağlama değişikliği yapayım. Kendi bağlamama geçiş yapayım, olmaz mı?
0: Tabii olur. Yani daha söylemek istersen benim bağlamayla devam edebiliriz.
1: Edeceğiz ama o türküyü onu okuyayım.
0: Tamam. Şimdi sözü ve müziğini yapıyor dediniz değil mi?
1: İsmail Aksülük. Ona ait olan.
0: Evet, duydum ben. Buradan o zaman selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim.
1: Eyvallah.
0: Daha nice güzel türküler yapsın, çalsın, söylesin. Türküleri çalınsın, söylensin, dinlensin diyelim.

0: Kerkük için, yeniden kardeşlik için. Halep için, Kerkük için, yeniden kardeşlik için. Vatan bayrak aşkı için vur vur Mehmet'im. Kuşatmışlar dört bir yanı, akar mazlumların kanı. Vur Osmanlı tokatını vur vur Mehmet'im. Kuşatmışlar dört bir yanı, akar mazlumların kanı. Vur Osmanlı tokatını vur vur Mehmet'im.
1: Yüreğine sağlık.
2: Bunu da Mehmetçiklerimize armağan etmiş evet, olalım. Bunu klibinde çekmiştik gerçekten. Çok güzel kliplerden, çok güzel eserlerden birisi. Okumaktan da gerçekten keyif aldığım çalışmalardan birisi.
1: Evet, gerçekten sözleri çok anlamlı. Bu türkünün ismi ne?
2: Vur vur Mehmet'im. Evet. Hatta görürsünüz zaten klibi falan da var bu çalışmanın. Böyle o dönemde meydanlarda falan çok çaldı. İşte 15 Temmuz sürecinde öyle söyleyelim. Hı hı. Çok da sevildi, çok da istendi. Ve tabii ki böyle güzel mesajlar veren aslında türküleri, ezgileri okumak lazım.
1: Evet, duyurmak
2: biz de
1: lazım.
2: Dilimizin döndüğü şekliyle okumaya çalışıyoruz.
1: Yüreğinize sağlık. Aynı kişinin söz ve müziği.
2: Evet, evet, aynı.
1: İsmail
2: Aksülük.
1: Aksülük. Hı hı. Emeklerine sağlık diyelim. Gerçekten ben de ilk kez dinlemiş oldum. Burada benim programımda da ilk kez çalındı.
2: Albümde daha güzel ama.
1: Tabii ki. İnşallah dinleriz.
2: İnşallah.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür
1: evet,
2: ederim.
1: Devam edelim o zaman. Çünkü vaktimiz azalıyor. Buna iki türkü
2: tamam, bir
1: yerleştirelim
2: normal yapalım
1: diyorum.
2: Bir daha bitişte de hareketli yapalım. Öyle
1: tamam
2: yapalım?
1: Olur. Ne dinleyelim?
2: Sen gelmezsen bir türlü diyelim. Gelsen bir türlü.

0: Evet, sen türküye başlayınca ben hatırladım zaten bu türküyü. Sesine nefesine sağlık. Yudum'un havalandırdığı, İbrahim Tatlıses'in, Yavuz Bingöl'ün de evet, okuduğu türkülerden birisi. Diğer adı da Türlü Türlü.
1: Evet.
0: Sözleri Yaşar Tan'a, müziği Hacer Kumru Kaya'ya aitmiş.
1: Hı hı. Çok güzel türkülerden
0: evet,
1: birisi.
0: Emeklerine sağlık diyorum. Senin de ellerine sağlık, sesine,
1: eyvallah,
0: nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Gerçekten farklı türküleri paylaştın bugün. Ben de ilk kez duyduğum türküler oldu senden, senin albümlerinden.
1: Eyvallah.
0: Şimdi, Süreyya Bey, bugün gerçekten farklı bir şey açtık. Bizim programda da ilk kez sizin gibi çok yönlü bir sanatçıyı konuk ediyorum.
1: Hemen hemen, ben çok mutlu oldum, sağ olun.
0: İnşallah dinleyicilerimiz de memnun kalmışlardır. Çünkü ben biraz daha sizin bakış açınızla, siz modern, ben gelenekçi
1: ben
0: olarak bakıyorum. Siz yenilikçisiniz,
1: evet,
0: farklı bakış açıları, ama tabii ki sizin gibi de olmak gerekiyor. Herkese açık olmak lazım. Türküleri de her dinleyene ulaştırmak gerekiyor. Onun için ben teşekkür ediyorum size.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Yok, kesinlikle çok çok
1: bir
0: güzel oldu.
1: Bir hatamız olduysa affola diyorum. Çünkü hani tavrımız, tarzımız bu. Sonuçta dilimize, gönlümüze ne doğarsa biz onu okumaya çalışıyoruz. Tabii beğenenler de olur, beğenmeyenler de olur ama hepsine saygı duyuyoruz. Ama çok şükür bu zamana kadar yaklaşık 9 albüm yaptık ve sevenlerimizden de çok güzel dönüşümler aldık o anlamda.
0: Tabii ki, zaten devamı gelmezdi eğer.
1: Evet. Bir de
0: siz
1: şuna,
0: geri dönüş almamış olsaydınız bir evet, albümle, iki albümle kalırdınız.
1: Bir
0: öyle
1: de ben şuna çok dikkat ederim. Çalışmış olduğum isimler çok kıymetlidir benim için. Genelde ustas isimlerle çalıştık bu zamana kadar ve gerçekten insanların önüne, sevenlerimizin önüne gerçekten güzel yapıtlar koymaya çalıştık ve usta isimlerle beraber, ki bundan da son derece mutluyum, son derece onurluyum kendi adıma. İnşallah ömrümüz var olduğu sürece sevenlerimize hizmet etmeye devam ederiz diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, son bir türküyle programımızı noktalayalım. Ne alacağız sizden son olarak?
1: Çorum yöresi.
0: Oo, kendi memleketinize götürüyorsunuz.
1: Güzel bir türkü, hareketli bir türkü. Eminim sevenlerimiz de, şu anda radyoları başında olan bütün sevenlerimiz de bana eşlik edeceklerdir. Biraz neşe olsun, biraz muhabbet olsun. Ben
0: hangi
1: de size
0: türkü?
1: Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İlvanlım diyelim.
0: Oo, çok güzel. O zaman dinleyelim. Buyurun.

0: Sesine, ellerine, nefesine sağlık diyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, bu türkümüz de Çorum Alaca Çelebi Bağ köyünden Musa Yenilmez'den alınmış. Sümer Ezgü 1987 tarihinde bu türküyü bize kazandırmış. Ve hemen hemen her yörede, her türküde, her konserde neredeyse yer bulan bir türkü, çevirme halay türküsü diye geçer bu tür olarak. Teşekkür ediyorum, bu türküyle de programımızın sonuna geldik.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ben bir kez daha size çok çok teşekkür ediyorum. Meteorolojinin Sesi radyosu çalışanlarına, teknik ekibine, programcılarına, genel yayın yönetmeni olarak size
0: teşekkür ederim.
1: Beni konuk ettiniz, onurlandırdınız. İnşallah daha nice güzel programlarda sizlerle beraber olmak dileğiyle diyorum. İyi ki varsınız diyorum.
0: İnşallah siz de iyi ki varsınız. Emeklerinize, ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık buraya kadar. Eşlik ettiniz, bizim konuğumuz oldunuz, onurlandırdınız. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz. Türkülerle bölüşmüşüz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz sesi ve sazıyla Türk Halk Müziği sanatçısı ve program yapımcısı Süreyya Açıkgöz'dü. Eğer ben de bir türkü sevdalısıyım, benim de söyleyecek bir türküm var diyorsanız programımıza katılmak için lütfen bize ulaşın. Her türlü görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Türkülere gönül vermiş insanlarla sizleri buluşturan programımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler'de sizlerle birlikteliğimizin sonuna geldik. Türkülü Yürekleri programımıza konuk ederek türkülerle bütünleşip birlikte türküler üzerine konuşup örnekler dinlettik sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Yayın ekibiyle birlikte haftaya tekrar birlikte olmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir en düşük 14, en yüksek 24 derece. Bilecik 12-20, Bursa 15-23, Çanakkale 15-23, Edirne 15-25, İstanbul 16-22, Kırklareli 14-24, Kocaeli 15-23, Sakarya 15-23, Tekirdağ 15-24, Yalova 16-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Afyonkarahisar en düşük 11, en yüksek 18 derece. Aydın 15-24, Denizli 14-23, Kütahya 10-16, İzmir 15-24, Manisa 15-23, Muğla 10-20, Uşak 9-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 24 derece. Antalya 17-21, Burdur 9-19, Hatay 13-23, Isparta 10-20, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 18-23, Osmaniye 15-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 10, en yüksek 21 derece. Ankara 10-19, Çankırı 11-20, Eskişehir 12-19, Karaman 9-20, Kayseri 10-18, Kırıkkale 11-21, Kırşehir 9-19, Konya 11-20, Nevşehir 8-16, Niğde 8-18, Sivas 8-22, Yozgat 8-17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın en düşük 14, en yüksek 24 derece. Bolu 11-18, Düzce 15-23, Karabük 13-22, Kastamonu 11-21, Zonguldak 15-18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya en düşük 12, en yüksek 24 derece. Artvin 8-26, Bayburt 5-15, Çorum 11-20, Giresun 15-21, Gümüşhane 8-23, Ordu 15-20, Rize 14-20, Samsun 15-21, Sinop 14-21, Tokat 11-22, Trabzon 14-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 6, en yüksek 19 derece. Ardahan 4-17, Bingöl 10-21, Bitlis 3-17, Elazığ 12-20, Erzincan 10-21, Erzurum 4-15, Hakkari 7-20, Iğdır 11-24, Kars 5-18, Malatya 10-18, Muş 8-20, Tunceli 9-22, Şırnak 12-23, Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 14, en yüksek 24 derece. Batman 12-26, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 12-23, Kilis 14-24, Mardin 15-23, Şanlıurfa 16-24, Siirt 12-24 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, güney sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, zamanla batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar Hava sağanak yağışlı, güneyi çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'nin zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasındaki en güçlü köprü ve kavşak noktası olduğunu vurguladı. Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız değerlendirmesinde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan itirazını karara bağladı. Kurul, CHP'nin talebini reddetti. Dışişleri Bakanlığı, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin Yunanistan'da serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık, Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü lideri Yotopoulos'un serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan, suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Yunanistan makamlarına terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 79. toplantısı kapsamında düzenlenen ve küresel sağlık meselelerinin ele alındığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ghebreyesus, Ebola salgınının görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki risk değerlendirmesini ulusal düzeyde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük olarak revize ettiklerini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi dörtlü finalinde Olympiakos'a 79-61 yenilerek organizasyona yarı finalde veda etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
2: Hakikat Ezgileri başlıyor. Değerli dinleyiciler, bugün 22 Mayıs, Cuma günü saat 14.20'de Hakikat Ezgileri her zamanki saatinde sizlerle birlikteyiz. Yayın ekibi olarak hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Yine bugün türkülerle, ilahilerle doyacağınız bir program yine hazırladık. Yine bir konuk sanatçımız stüdyomuzda var. Ondan sadece ilahiler dinleyeceğiz, repertuarını inceledik. Hemen değerli konuğumla sizi tanıştırayım istiyorum. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ beyefendiler. Bugün stüdyomuzda Hüseyin Hocam, mesleği arkadaşım, aynı zamanda iyi bir müzisyen. Hocam diyorum, hakikaten gerek enstrüman kullanımında gerek sesiyle iyi bir üstad kendisi. Sevgili kardeşim Hüseyin Hocam, hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Eyvallah Hamit Hocam, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
2: Buralara kadar zahmet ettik, seni yorduk. Çok teşekkür
3: mutlu
2: ederiz.
3: Olduk bizi burada.
2: Bu güzel sesini dinleyicilerimize buluşturma nezaketinden ötürü çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
2: Umarım sağlık ve afiyetin yerindedir.
3: 10 numarayız, çok iyiyiz.
2: Allah iyilikler versin.
3: Allah iyilik, güzellik hepimize nasip etsin. Çok iyiyiz, sağlığımız yerinde. Elimizden geldiğince işte böyle müzikle, musikiyle uğraşmaya çalışıyoruz.
2: Allah daim eylesin. Hocam, eserle başlayalım, bir icranızla başlayalım. Daha sonra da yine sohbette devam edeceğiz. Sırada Uşak makamında bir ilahi görüyorum.
3: Evet.
2: Güftesi İsa Mahvi Efendi'ye ait olan bir eser. Dü cihanın mefhari enbiyalar serveri, aşkınla ben müşteri koymak Masam canı seyri diye başlayan bir sözleri var.
3: Evet.
2: Sizi dinleyelim orkestrayla, daha sonra sohbetlerimizi edeceğiz.
3: Tabii ki.

0: Sevgili Hüseyin Hocam, yüreğine sağlık. Çok güzel bir eser seslendirdin. Sözleri de kendisi de çok mana taşıyan bir ilahiydi. Malumun Osmanlıca Türkçesiyle yazılmış olan bu eser, dinleyicilerimiz belki bunu tam anlayamamış olabilirler sözlerin Osmanlıca olması sebebiyle. Bilgilendirmek amacıyla burada bu ilahide tam olarak ne anlatılmak isteniyor?
1: Şimdi bu ilahide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir övgü var. Dü cihanın
0: dinleyicilerimiz belki bunu tam anlayamamış olabilirler sözlerin Osmanlıca olması sebebiyle. Bilgilendirmek amacıyla burada bu ilahide tam olarak ne anlatılmak isteniyor?
1: Şimdi bu ilahide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir övgü var. Dü cihanın mefhari, iki cihanın

0: eseri bestelenmiş bir ilahi. Biz de seslendirmeye çalıştık.
1: Güzel bir eserdi. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok güzel
1: bir eser.
0: Gerçekten güzel.
1: Biraz da dinleyicilerimize kendinden de bahseder misin? Hüseyin Kubilay Öztuğ kimdir?
0: Efendim ben Konyalıyım. Konya'da doğduk, büyüdük. Lise yıllarında müzikle tanıştık. Burhan hocamız vardı, Cengiz hocamız vardı. Bunlar Konya'da bilinen insanlar, bilinen simalar. Bu insanlardan ders aldık, sağ olsunlar. Konya Musiki Cemiyeti'ne oraya devam ettim. Tasavvuf müziği konusunda da Konya Musiki Cemiyeti'nde tasavvuf müziği de gösteren abilerimiz vardı. Birçok insan bize yardımcı oldu, sağ olsunlar. Sonra bizi konservatuvara teşvik ettiler. Konservatuvar sınavına girdim 2000 yılında. Kazandım. Konservatuvarda da çok değerli hocalarımız oldu. Güldeniz Ekmen hocamız hem müdürüydü hem hocasıydı oraya. Murat Bağdatlı hocam vardı. Bolkar hoca vardı. Bunlar hepsi konservatuvar mezunu. Sağ olsunlar, hepsinin bizde emeği var. Biz de elimizin dilimizin döndüğü kadar bu işi becerebildiğimiz ölçüde beceriyoruz. Bizim de şimdi öğrencilerimiz var. Ben keman çalıyorum. Kan, utla uğraşıyorum. Repertuar ses konusunda da konservatuvarda da şimdi derse giriyorum. Biz de elimizden geldiği kadar hocalarımızın bize öğrettiklerini öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz.
1: Konservatuvar mezuniyetinden sonra nereye başladın?
0: Konservatuvar mezuniyetinden sonra 2 sene kadar boşta kaldıktan sonra Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı Diyarbakır Türk Müzik Korosu'nu kazandım. Diyarbakır TRT Radyosu'nda da haftada 2 gün programımız oluyordu. Sanat müziği, halk müziği olarak orada seslendiriyorduk. Diyarbakır'da 11 sene kaldım. 2017 yılında Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu'na tayinim çıktı. 2017'den beri de burada siz değerli arkadaşlarımızla, değerli şeflerimizle beraber mesaimizi yapıyoruz yani.
1: Yine ilahilerle devam edelim. İkinci seslendireceğin ilahiye bakıyorum. Tevhid etsin dilimiz ilahi illallahu diyerek başlıyor. Güftenin tamamına baktığımızda genel olarak neyi tavsiye ediyor ve neyi anlatmak istiyor? Ona dair de kısa bir bilgi verebilir misin?
0: Evet. Tevhid, Allah'ın varlığını birliğini kabul etmektir. Yani İslam'ın kapısıdır aslında tevhid. Tevhid, la ilahe illallah'ın başıdır. Tevhid olmadan zaten dinimize girişimizi yapamayız yani. Tevhid, Allah'ın varlığını eşsizliğine inanmak, onun zatına bağlanmak, onun sıfatlarını kabul etmek. Tevhid sözü bizi kötülüklerden, yalandan, riyadan, haramdan alıkoyan bir inanç şeklidir. Tevhid insanın kalbini de paklar.
1: Şimdi şunu söyleyelim o zaman. Dinleyeceğiniz ilahide genel ağırlıkta la ilahe illallah kelimesinin çok kullanılması gerektiğini, devamlı bunlarla hal olmak gerektiğini, bunu demenin sonucunda cennet kapısının açılacağını, manevi haller, ihtimaller dahilinde olabileceğine dair birçok telkinde bulunuyor.
0: Evet, tevhid imanın tapusudur. Cehennem ateşinden insanı alıkoyar. Tevhid bütün kötülüklerden insanı alıkoyar.
1: Peki seni dinliyoruz sevgili Hüseyin'ciğim.
0: Eyvallah.

Evet değerli dinleyiciler, Hüseyin Kubilay Öztuğ'dan bir ilahi dinlediniz. Tevhid etsin dilimiz illallahu diyerek başlayan bir ilahiydi. Tekrar Hüseyin'cim yüreğine sağlık, çok teşekkür ederiz. Müsaaden olursa ben de bir türkü seslendirmek istiyorum. Ben de bir zamanlar Sivas Devlet Halk Müziği Korosu'nda görev yapmıştım. Buradan bütün Sivaslılara selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Orada malumunuz Sivaslı Sefil Selimi var, aşık. Rahmet olsun ona da. Onun eseri var. Kevser Irmağında Saki Olan diye başlayan bir türkü, irfan türküsü seslendireceğim. Umarım dinleyicilerimiz de beğenirler diye ümit ediyorum efendim.

0: Evet, ben Deniz'den de bir İrfan türküsü dinlediniz. Bir
1: hocam, Sivas ağzına sağlık, çok güzel oldu.
0: Türküsüydü. Çok teşekkür ederim Hüseyin Hocam. Seninle program keyifli gidiyor. Hem tasavvufa dair sohbetler ediyoruz, hem de karşılıklı bir türkü ve ilahiler seslendirmiş oluyoruz. Hakikat Ezgileri tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki program konuğum Hüseyin Kubilay Öztuğ, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı sevgili Hüseyin Kubilay'la devam ediyoruz. Hüseyin Hocam, bir iki tasavvufi sorular var. Onlardan sormak istiyorum müsaaden olursa.
1: Sağ olun, buyurun.
0: Okuduğumuz ilahilerin bir kısmında bazı yerlerinde hu kelimesine denk geliyoruz. Tasavvufta hu tam olarak neyi ifade ediyor? Esma-ül Hüsna'da hu var mıdır? Dinleyicilerimiz en azından ilahilerde denk geldiklerinde, içerisinde hu beyanı duyduklarında, sözü duyduklarında, burada şair, güfteyi yazarı tam olarak ne anlatmak istediğini kısaca özetleyebilirsen sevinirim.
1: Hocam, şimdi hu, hay gibi lafızlar ilahilerde çok geçer. Benim bakış açıma göre hu, Esma-ül Hüsna'nın en kalbi lafzıdır. Şimdi bize hayat veren Cenab-ı Allah. Aldığımız her nefesi ona borçluyuz. Nefesimizi alıyoruz, veriyoruz. Cenab-ı Hakk'a borçluyuz bunu. Bu hu içeriden nefesi veriyor ya hocam. Hu, hay, bunlar bize verdiğin nefese elhamdülillah, biz kabul edersen bu nefesi senin için yoluna feda ederiz manasındadır. Çünkü o kalpten gelendir, yürekten gelen bir nefestir hu ve hay lafızları. Onun için hu ve hay lafzı Cenab-ı Allah'ın, halk arasında da çok kullanılır hu ve hay lafızları Cenab-ı Allah'ın isimlerindendir yani.
0: Çok teşekkür ederim açıklayıcı bilgilerin için. Yine bir ilahiyle devam edelim hocam. Sizden dinleyelim. Bu arada değerli dinleyiciler, stüdyomuzda bir orkestramız var. 4-5 sazdan oluşan. Onlara da çok teşekkür ediyorum şahsınızda. Güzel bir sound çıkarıyorlar. Yine de rejide bulunan sevgili yönetmenim Emine Karaaslan'a da teşekkür ediyorum. Bütün kahrımızı ve derdimizi çekmiş oluyor kendileri. Hüseyin hocam, ne seslendireceksiniz ilahi olarak? Bakıyorum, yine bir ilahi var. Güftesini okuyarak dinleyicilerimize anons
1: hocam,
0: eder misin?
1: Bu eserle alakalı bir anım var. Onu da anlatmak istiyorum müsaade ederseniz.
0: O zaman okuyuştan sonra anlatalım.
1: Peki.
0: Sizi dinliyoruz efendim.
1: Evet, sağ olun.

0: Nice ağlamayan etmeyen feryat. Giriftar-ı aşkın bir nevasiye. Leylinindir Mecnun şirinin Ferhat. Ben de Şeyh Nigar'ın müptelasiyim. Neylerem dünyayı, neylerem malı. Neylerem Kaşmir'i, neylerem şalı. Ben divane oldum aşkın pamali. Server-i Huba'nın bir gedasiye. Evet, ne güzel söylemiş.
1: Kime ait şey hocam bu güftesi?
0: Hocam, Amasyalı Şeyh Nigari Hazretleri var. Hmm. Onun güftesi. Çok güzel bir beste. Bestekarı meçhul. Şimdi bununla alakalı bir hatıram var. Eğer müsaade ederseniz
1: tabii, onu birinci bölümde
0: de söylemiştim. Bir program vesilesiyle Amasya'ya gittik. Amasya'da ben tasavvuf müziği konseri vereceğim. Solo olarak. Hani biz gittiğimiz illerde böyle şehrin böyle bilindik bir simasının şiiri, bestesi varsa ondan da okuruz. Hani gittiğimiz insanlara bir saygı, bir güzellik olsun diye.
1: Nezaketen.
0: Nezaketen. Bir türküsü varsa, şey varsa. Hani biz de buraya geldik. Siz bizi misafir ettiniz. Biz de bu eseri size armağan edelim. Bunu okuruz. Şeyh Nigar'ın Amasya'da olduğunu duydum. Otele yerleştik. Dedim ki ben mübareğin kabrini bir ziyaret edeyim dedim ya. Bulabilirsem nereden bulacağım falan. Ya dedim bulurunuz hocam, Amasya çok büyük bir şehir değil. Burada bir yerdedir yani. Şeye girdim. Lobideki hanımefendi vardı bir tane. Dedim ki abicim böyle böyle ben Şeyh Nigar'ın kabrini ziyaret edeceğim. Nerede, bir tarif etsen yeri biliyorum. Ama burası abi karşıda dedi. Nasıl dedim ya?
1: Otelin karşısında.
0: Ya, otelin karşısında burası dedi.
1: Tevafuk olmuş, evet.
0: Evet, tevafuk oldu. Yani hemen otelle karşı karşıyaymış. Çok duygulandım. Çok güzel oldu. Gittik bir dua ettik. Allah kabul etsin. Yani böyle güzel bir hatıramız oldu. Eser de çok güzel bir eserdir.
1: Evet, biz ben de çok beğenerek dinledim.
0: Elimizden geldiği kadar okumaya çalıştık yani.
1: Yüreğine sağlık hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine ilahilerle devam edelim hocam.
0: Evet.
1: Sırada bir rast ilahi görüyorum. Ey aşıkı dildade gel nüş edelim bade diyor sözlerinde de. Bunu da seslendirdikten sonra buna dair sohbet etmiş olalım, olur
0: tamam,
1: mu?
0: Tamam, nasıl istersen.
1: Sizi dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Hakikat Ezgileri tüm hızıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu haftaki program konuğum Hüseyin Kubilay Öztuğ'dan bir ilahi dinlediniz rast makamında. Ey aşıkı dildade gel nuş edelim bade, bir bade gerek ama kıl içile mevade. Malum sözlerde Hüseyin Hocam Osmanlı Türkçesiyle olunca telaffuzu da bazen zorlaşıveriyor. Okurken daha da zorlaşır herhalde. Konuşurken, okurken daha da zor oluyor.
1: Melodiyle birleşince güzel oluyor.
0: Hocam kendinizden bahsederken biraz o konuya da aslında kısmen değindiniz ama ben o soruyu da sormak istiyorum size. Sanatçılığın başlangıcında taklit etmek esastır derler. Evet. Daha sonra da zaman kendine ait kabiliyetleri ve kendisini ortaya çıkarıyor sanatçının malum. Artık kendi duygularını, kendi sanat
1: tarzını
0: kullanıyor. Buna baktığımız zaman sizin başlangıç sürecinizde ustanız oldu mu? Örnek aldığınız bir usta sanatçı oldu mu? Ve usta çıraklık ilişkisi için bir tasavvuf sanatçısı olarak ne dersiniz?
1: Yani aslında tasavvuf değil, bütün Türk müziğinin, halk müziğinde de geçerli bu. Türk sanat müziğinde de geçerli. Tasavvuf müziği için de geçerli. Usta çırak ilişkisi hep vardır yani. Şimdi usta çırak ilişkisi dediği zaman hep böyle bilindik, tanındık isimler akla gelir ama yani ismi bilinmeyen nice üstadlar vardır burada. Mesela bizim Konya'da Mehmet Gönülal diye bir abimiz vardı. Mehmet Gönül abimiz sağ olsun bizlere yardımcı oldu. Cengiz Göçmen hocamız var mesela. Yardımcı oldu bize burada. Aylerol abimiz var tasavvuf konusunda. Mehmet Bildik hocamız vardı. Ömer abi vardı. Yıldırım abi vardı. Yani çok kişiden feyiz aldık, feyizlendik, faydalandık. Bunlar sizin de buyurduğunuz gibi müzik temelini oluşturduktan sonra sizin üstünüze koymanız gereken yolunuzu belirliyor. Yani ders aldığınız insanın tavrını, üslubunu ister istemez alıyorsunuz. Çünkü müzik taklitle başlıyor gerçekten. Yani kimi dinlerseniz onun gibi davranmaya başlıyorsunuz. Hatta giyim tarzı bile işte şimdi çocuklar falan görüyoruz gitar çalıyor mesela. Gitar da çok güzel bir alet, burada kötülemek için söylemiyorum. İşte gitar çalan sevdiği insan dövmeliyse mesela o da dövme yaptırmak istiyor yani. Bu bir özenti yani. Özeniyor ona yani.
0: Evet, evet.
1: Veya işte halk müziği dinliyorsa işte bir yelek cepken takıyor mesela. Köstekli saat takıyor falan. Öyle insanlar var yani. Bu özenti sonra ustasına benzemek istediği için. Yani onun gibi okumak istiyor. Onun gibi de davranmak da istiyor tabii. Bu evet. Birleşince böyle güzel bir yolda ilerliyor yani. Usta çırak ilişkisi Türk müziğinde çok önemlidir. Türk müziği derken hepsini katıyorum yani. Tasavvuf, halk müziği, Türk müziği hepsi, yani hepsi içinde yani.
0: Yeni genç kuşaklar içinde bunun önemli olduğunu.
1: Tabii tabii çok önemli.
0: Bu desturu bilincinde tabii. Hareket etmelerini
1: yani
0: tavsiye ediyoruz.
1: Yani ben şimdi mesela Konya'da beni dinleyen kardeşlerimiz vardır. İşte hafızlık merkezinde çocuklar var. Geliyorlar. Onlara da gösteriyoruz mesela. Ne bileyim normal lisedeki çocuklar, talebeler de geliyor. Birçok öğrencim var benim. Keman olarak, ses olarak gösteriyorum çocuklara. Benim yaptığım gibi yapmaya çalışıyorlar.
0: Bizim bu arada oradan da biraz sual edeyim. Şu an bir müzik merkezinde hocalık da yapıyorsunuz. Evet. Oradan da bahsetmekte bir sakınca yoksa tam olarak yeri ve ismi nedir?
1: Konya'da Eren Müzik diye bir yer var. 30 yıllık bir birikimi olan kurum. Burada buranın işletmecisi sahibi de çok değerli bir insan. Dediğim gibi benim konservatuar hazırlarken de hocam zaten Cengiz Hocam. Çok değerli bir insandır. Konya'da birçok insan bilir zaten.
0: Siz orada da aynı zamanda eğitmenlik
1: tabii, tabii,
0: yapıyorsunuz.
1: Eğitmenlik yapıyoruz.
0: Keman dersi veriyorsunuz.
1: Keman
0: başka?
1: Dersi, ud dersi ud de dersi veriyorum. De ses dersi veriyorum orada.
0: Yeterli herhalde. Hüseyin Hocam maşallah.
1: Yeter, <tabii.
0: gülüyor> Yine bir ilahiyle devam edelim. Bu sorduğum sorunun ustaz çırak ilişkisini daha sonra farklı bir yönüyle de soru final yapacağız.
1: Tamam hocam.
0: Hakikat Ezgilerinde sonuna geliyoruz. Aslında da zamanımız 40 dakika ve çok hızlı akıyor.
1: Evet.
0: Sırada bir ilahi daha görüyorum hocam. Onu da siz anons eder misiniz? Size zahmet olmazsa.
1: Derman arardım derdime. Evet. Derdim bana derman imiş. Bürhan sorardım aslıma. Aslım bana Bürhan imiş. Bu da Niyazi Mısri'nin. Niyazi Mısri mübarek çok tasavvuf müziğinde çok ayrı bir yerdedir. Birçok güftesi ilahi olarak bestelenmiştir. İnanılmaz derin manaları vardır. Yani şu bile baksana hocam. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Tabi derdinin derman olduğunu anlayabilecek o kemaliyete ermek de hepimiz öyle. Yani biz başımıza bir şey geldiği zaman hemen veryansını ediveriyoruz ama bazen de dertler işte
0: derman oluyor
1: değil mi?
0: Sizi dinleyelim hocam.
1: Eyvallah sağ olun.

0: Evet, değerli dinleyiciler, Hüseyin Kubilay Öztuğ'dan bir ilahi dinledik. Malum programımızın da sonuna geliverdik. Son bir sorum kaldı. Usta çırak ilişkisinin önemiyetine bahsettin.
1: Evet.
0: Ama aynı zamanda ilahilerde ve tasavvufta hep şunu görüyoruz. Mürşid-i Kamil'e bağlanmak gerektiğini vurgulayan ilahiler ve sözler var. Bu da onunla aslında bir paralel düşünülebilir zaman sanat içinde usta çırak ilişkisi lazım geldiğini düşünüyorum. İlahilerde de beyan ettiği gibi kişinin tasavvufa yönlenmesi durumunda da bir mürşid-i kamil tercihinde bulunması gerektiğini vurgusu var ilahilerde. Buna dair de görüşünüzü beyan edebilir misiniz?
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordun gene. Şimdi bütün uğraşılarda, müzik, doktorlukta bile böyle aslında. Şimdi mesela insan doktor oluyor, uzmanlığını almadan önce işte ameliyata çıkıyor mesela. Ameliyatta bile femi muhsin vardır. Yani güzel, doğru, usta çırak ilişkisi. Profesör, hocası nasıl tutacağını, ne yapacağını orada gösterir. Doktor da orada öğreniyor. Kitaptan öğrenmiyor bunu. Orada bile. Mürşidi Kamil de hak yolunda herkesin yeteneği, kabiliyeti, maneviyatı bir değil. Bunu ölçen bir alet yok tabii ki. Ama biz daha ilme ve daha temiz kalpli olduğuna inandığımız kişileri bulup, tabii bu konuda da çok dikkatli olmak lazım. Yani burası da çok değişik insanların olduğu bir alan, yani mayın tarla gibi. Onun için burada da çok dikkatli olunması gerektiğini ben nacizane sevgili dinleyenlerimize söyleyeyim. Doğru insanı buldunuz mu eteğine yapışın, ama doğru insan olduğuna emin olmanızı
0: tavsiye ediyorum.
1: Tavsiye ederim.
0: Söylemlerinden şunu anlıyorum. İlahilerde, sözlerde mürşid-i kamile bağlanmak gerektiği vurgusunun da doğru bir şey olduğunu, bir usta çırak ilişkisinde aynı mantalitede olduğunu, doğru aynen bir mürşid-i kamil bulunmasının tercih edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki hafta Cuma günü görüşmek dileğiyle diyorum, ama önümüzde bir Kurban Bayramımız var malumunuz. Hepinizin Kurban Bayramını canı gönülden kutluyorum. Kurban Bayramına dair Kur'an-ı Kerim'de Hac Suresi 30. ayet. Onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır diye bir beyan var. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir açıklama var. Allah kabul etsin niyetlerinizi diyelim. Buradan bütün kurban kesen dinleyicilerimize de hayvanlara eziyet etmeden usulüne göre hayvanları kesmelerini diliyorum. Allah kabul etsin bütün ibadetlerinizi. Hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sevgili Hüseyin Hocam, siz de program sonunda dinleyicilerimiz için bir iki kelam etmek ister misiniz?
1: Hamit Hocam, öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Konuk ettin. Sevgili radyo çalışanları, kardeşlerime, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Emek sarf ediyorlar burada onlar da. Herkese çok teşekkürler. Bütün dinleyenlerimize de şunu söylemek istiyorum. Doğruluk, güzellik, hakikatten şaşmayalım inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz Hüseyin Hocam. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Değerli dinleyiciler, bir dahaki hafta Cuma günü 14.20'de Hakikat Ezgilerinde görüşmek üzere efendim. Saygılarla, Allah'a ısmarladık.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 24.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yani

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yani